Andolsun ki biz Lukman'a hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.

Hani Lukman oğluna öğüt vererek, "Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür," demişti.

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. Onun için biz insana şöyle öğüt verdik. Hem bana hem de ana ve babana şükret. Son dönüş yalnız banadır. Eğer onlar seni, hakkında hiçbir bilgin bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Yalnız dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnız banadır. Ben de size yaptığınız şeyleri haber vereceğim.''

0: Lukman öğütlerine devamla dedi ki, yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde veya yerin içinde bile bulunsa, Allah onu getirip ortaya çıkarır. Şüphesiz ki Allah latiftir. Bilgisi en gizli şeylere bile ulaşır. O her şeyden haberdardır.
1: Ya buneyye aqimis salate ve'mur bil ma'ruf ve enha anil munkeri ve'sbir ala ma asabek inne zalike min azmil umur.
0: Yavrucuğum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar Allah'ın kesin olarak yapılmasını emrettiği işlerdendir.
1: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
0: Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek çalımla yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ
0: Yürüyüşünde orta bir yol tut, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.
1: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri size boyun eğdirdi. Üzerinizdeki nimetlerini açık ve gizli olarak tamamlayıp bol bol verdi. Yine de insanlardan hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına davet ediyorsa da mı babalarına uyacaklar?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, artık o sağlam bir kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu Allah'a varır.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Ey Muhammed! Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların son dönüşleri yalnız bizedir. Biz de onlara yaptıkları şeyi haber veririz. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunana hakkıyla bilir.
0: Numetti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila azabin galiz.
1: Biz onları dünyada biraz geçindiririz. Sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Sen hamd Allah'a mahsustur de. Fakat onların çoğu bilmezler.
0: Lillahi ma fis semawati vel ard. İnnallaha huvel ganiyyul hamid.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Şüphesiz ki o müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.

0: Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılıp mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Mâ halkukum ve lâ ba'thukum illâ ke nefsin vâhideh. İnna Allaha semi'un basir.
0: Sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz bir tek kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: Elem

Görmüyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Bu böyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka taptıklarıysa batıldır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي

Görmüyor musun ki Allah'ın nimetiyle gemiler denizde akıp gitmektedir. Allah kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek için onları yürütmektedir. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

Denizde onları dağlar gibi dalgalar sardığı zaman dini yalnız kendisine tahsis ederek gönülden Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ancak nankör gaddarlar inkar ederler.

0: Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Bir babanın çocuğuna hiçbir fayda veremeyeceği ve bir çocuğun da babasına hiçbir fayda veremeyeceği bir günden sakının. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın.
1: İnna Allaha 'indehu 'ilmus sa'ati ve yunzilul gaysa ve ya'lemu ma fil arham.

0: Kıyamet saatinin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde bulunanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. 15. ayetinde secde kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın kudretinden, insanın yaratılışından, ahiret hayatından söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Elif, Lam, Mim. Kendisinden şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafından olmuştur.

Yoksa onlar Muhammed onu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi korkutup uyarman için Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Umulur ki onlar doğru yolu bulurlar.

0: أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
1: Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. Sizin için ondan başka bir dost ve şefaatçi yoktur. Düşünüp öğüt almayacak mısınız?

0: gökten yere kadar bütün işleri Allah düzenler. Sonra işler sizin saydıklarınızdan 1000 yıl kadar olan bir günde yine ona yükselir.
1: ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ
0: İşte gaybı da görüleni de bilen, çok güçlü ve çok merhametli olan O'dur.
1: اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
0: O Allah ki her şeyi güzel bir şekilde yarattı ve insanı yaratmaya da bir çamurdan başladı.

0: روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: Sonra onun neslini bir özden, hakir bir sudan yarattı. Sonra da onu düzeltip şekillendirdi ve ona kendi ruhundan üfledi. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yarattı. Ne de az şükrediyorsunuz.

0: Kafirler, biz yerde kaybolduğumuz zaman mı yeni bir yaratılış içinde dirileceğiz dediler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.
1: وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجَرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ
0: Günahkârları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğdikleri zaman bir görsen. Onlar, ey Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Sen bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inandık derler.
1: وَلَوْ شِئْنَا

Eğer biz dileseydik, herkese hidayetini verir, doğru yola getirirdik. Fakat benim tarafımdan, andolsun ki ben bütün cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla cehennemi tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur.

0: Onlara, bugününüze kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın. Şimdi biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşı ebedi azabı tadın denir.
1: İnnemâ yu'minu bi âyâtinellezîne izâ zukkirû bihâ harrû succeden ve sebbehû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn.
0: Bizim ayetlerimize ancak onlar, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Onlar büyüklük taslamazlar.
1: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: Onların yanları gece namazı kılmak için yataklardan uzaklaşır. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar için yaptıklarının karşılığı olarak ne göz aydınlığı olacak nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yaptıklarının karşılığı olmak üzere bir konak olarak barınma cennetleri vardır.

Fasıkların barınacakları yerde ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde tekrar oraya döndürülürler. Onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir.

Andolsun ki biz onlara büyük ahiret azabından başka dünya azabını da tattıracağız. Umulur ki dönüp yola gelirler.

Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız.

0: هُدًى وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
1: Andolsun ki biz Musa'ya da kitap vermiştik. Sakın sen onun kitaba kavuşup alması hususunda şüpheye düşme. Biz onu İsrail oğullarına yol gösteren bir rehber kılmıştık.

0: Sabrettikleri zaman biz onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirdik. Onlar bizim ayetlerimize kesin olarak inanıyorlardı.
1: İnne rabbeke huve yefsilu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yehtelifûn.
0: Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
1: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ
0: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmedi mi? Şimdi kendileri onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hala Hakk'ın sesini dinlemeyecekler mi?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz suyu çorak toprağa sevk edip onunla ekin bitiriyoruz. Hayvanları da kendileri de ondan yiyorlar. Hiç bunları görmüyorlar mı?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu fetih ne zaman diyorlar.

0: Ey Muhammed! De ki, fetih günü gelince kafirlere iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de tanınmayacaktır.
1: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Ahzab Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 73 ayettir. Ahzab, gruplar, partiler anlamına gelir. Bu surenin bir bölümünde Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar aleyhine birleşen Arap kabilelerinden ve münafıklardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Surede ayrıca peygamberimizden, onun hanımlarından ve diğer hanımlardan da söz edilmekte, daha sonra da insanoğlunun sorumluluğuna dikkat çekilmektedir.

0: Ey peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا
0: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
0: Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter.
1: مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِهِ

0: Allah bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Sizin annelerinizin sırtına benzeterek zihar yaptığınız eşlerinizi de sizin anneleriniz yapmadı. Yine evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınız gibi saymadı. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz sözlerinizdir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.
1: وَدَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْرَبُ

0: مدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
1: Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptıklarınızda sizin için bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında vebal vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Akraba olanlar da Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bunlar kitapta böyle yazılmıştır. وَاِذْ اَخَذْ

0: موسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, onlardan sağlam bir söz almıştık.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا أَل۪يمًا.
1: Allah o doğru kimselere doğruluklarından sorsun diye böyle yaptık. Allah kâfirler için de acı bir azap hazırlamıştır.

0: لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا
1: Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size düşman orduları gelmişti de, biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
0: اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا
1: Hani onlar size hem üst hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. O zaman gözler kaymış, yürekler boğaza gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.
0: هُنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَد۪يدًا
1: İşte orada müminler denendi ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar.

Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatıcı şeyler vaat etti diyorlardı.

Hani onlardan bir grup, "Ey Medine halkı, artık size duracak yer yok, hadi geri dönün," demişti. Onlardan bir başka grupta peygamberden izin isteyip, "Evlerimiz açık ve muhafazasızdır," diyorlardı. Halbuki evleri açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.

Eğer şehrin etrafından onların üzerine girilip saldırılsaydı, sonra da kendilerinden karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı. Bu konuda sadece az bir müddetin dışında gecikmezlerdi.

0: ula.
1: Oysa onlar daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir.
0: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذَا لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا.
1: Ey Muhammed! De ki, eğer siz ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda sağlamaz. Kaçsanız bile sadece pek az bir zaman yaşatılırsınız.

0: أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.
1: De ki, size bir kötülük istese, sizi Allah'tan koruyacak olan veya size bir rahmet dilese, buna engel olacak olan kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Eşhatten aleyh.

Onlar size karşı yardım konusunda çok cimridirler. Eğer savaşta bir korku ve tehlike gelirse, onların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de elde edilen ganimet malına karşı aşırı düşkünlük göstererek sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar samimiyetle inanmamışlardır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: O münafıklar düşman ordularının Medine'den gitmediklerini sanıyorlardı. Düşman orduları yeniden gelecek olsa onlar korkularından dolayı çölde bedeviler arasında bulunmayı ve sizin başınıza gelenlerin haberini oradan sormayı istiyorlardı. Sizin aranızda bulunsalar bile onların sadece az bir kısmı savaşırdı.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için alınacak güzel bir örnek vardır.
1: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا.
0: Müminler düşman ordularını görünce, işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir, Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların sadece imanlarını ve Allah'a teslimiyetlerini arttırdı.

0: sadık kaldılar. Onlardan kimi adağını yerine getirip şehit oldu. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.
1: لِيَجَزِيَ اللّٰهُ الصَّادِق۪ينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِق۪ينَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا
0: Allah doğru olanları doğrulukları ile mükafatlandırır. Münafıkları da dilerse cezalandırır veya tövbelerini kabul ederek bağışlar. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللّٰهُ قَو۪يًّا عَز۪يزًا
0: Allah inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra ulaşamadılar. Savaşta müminlere yardımcı olarak Allah yeter. Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: Allah kitap ehlinden kafirlere arka çıkanları kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz.
1: وَاَوْرَثَكُمْ

Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa varis kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

Ey peygamber, hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedeli vereyim ve sizi güzel bir şekilde salıvereyim. Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: Allahi yesira.
1: Ey peygamberin hanımları, içinizden kim açık bir günah işlerse onun azabı iki kat arttırılır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
eğer affeder, merhamet edersen, bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan, hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometreleri, Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. Kilometreleri,

0: Alaca-Zile yolunun 26-32. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertise,
1: Dinobil'e. Doğru karar ustası, Dinobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Reklam.
1: Ben Münir Uzaybiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20 bin TL'ye varan

0: elektrik.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
9: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının pir numarasına, bir numarasına ve pirine Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz. Salı sabahındayız. 29 Eylül 2026'yı gösteriyor takvimimiz ya da Hicri takvim 18 Rebiülahir 1448'i. Canım ülkemizin saati 2 hatta 3 dakika geçiyor. Yine yağmurlu bir günün sabahında sesleniyoruz size. İstanbul'da kentte aralıklarla yağış var. Trafik bol, %48 seviyesinde. Termometreler ise 18 dereceler civarını gösteriyor. Meteorolojinin uyarısı var. İstanbul Valiliği'nin uyarısı var. AKOM'un uyarısı var. İptal edilen bazı deniz seferleri var. Dikkatinize sunalım. Bugün itibariyle hem fırtınanın güçlü şekilde esmesi bekleniyor. Özellikle Marmara Denizi'nde ve aynı şekilde de yağışın aralıklarla gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olun lütfen. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize her şeye rağmen hayırlı pırıl pırıl bir günü temenni ediyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var size. 0507 977 0101'i hatırlatalım ki siz de bize arkadaşlık edebilin diye. Trafikte olabilirsiniz, iş yerinde olabilirsiniz, çoktan dükkanı açmış olabilirsiniz, evde olabilirsiniz, sofrada olabilirsiniz, serviste olabilirsiniz, aracınızda olabilirsiniz, Anadolu'nun her yerinde ya da dünyanın her yerinde, hiç fark etmez. Bize ulaşın. 0507 977 0101'den ulaşın. Adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın. Tabii bulunduğunuz yeri de. Arzu ederseniz habere dair görüş, öneri, değerlendirme, tecrübe ya da ufkunuzu da bizimle paylaşın. Bundan mutluluk duyarız. Bizim adetimiz şu güzel saatleri kaçırmamak, önce dua etmek, sonra da işimize bakmak. Başlayalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini artır. Sadece sana kulluk eden ve senden isteyenlere de bahşet, lütfet. Sen merhametlisin, sen bonkörsün ya Rabbi. İki cihan güneşi efendimizin duasıyla sana yalvarıyoruz. O gökyüzüne doğru ellerini kaldırır, güzel cemalini şöyle bir çevirir ve şöyle dua edermiş. Ya Rabbi, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve ilerek işlediğim günahlarımı affet. Bütün bu kusurların bende olduğunu ben itiraf ederim, kabul ederim. Ve ya Rabbi, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da sensin, senden başka ilah yoktur. Amin diyoruz gönülden ve artık başlıyoruz. Buyurunuz.
1: 7 gün, 7 sabah.
8: Basından başlıklar.
9: Dün akşam kelimenin tam anlamıyla bir kabus vardı. O yeşil sahalardaki kabustu. Bursa'da taraftar iyiydi. Saha yağışa rağmen fena değildi. Futbol oynamaya müsaitti ama bizimkilerin futbol oynamaya niyeti yoktu. 4 yedik efendim. Kendi sahamızda 1-4 yenildik maalesef. Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıktı Amini futbol takımı, saç baş yoldurdu. Bizim çocuklar Fransa yenilgisinin ardından İtalya'da 4-1 kendi evimizde mağlup oldu. Taraftar Montella istifa tezahüratları yaptı. İstikrarımız Aleyhimize istikrarımız İtalyanlar karşısında devam ediyor. 12 maç oynadık şu ana kadar İtalyanlarla, resmi mücadeleler, müsabakalar, 12'sini de kaybettik. Dün akşam da zaten futbol oynamaya niyetimiz yoktu, o anlaşılıyor. Sanki bizimkiler 70 kilometre, 100 kilometre koşup ardından stada gelmişler gibi gözüküyorlardı. Ama rakip öyle değildi. Yani fiziğiyle, mantığıyla, oyun kurgusuyla, bitirici vuruşlarıyla her yerden istedikleri gibi saldırdılar ve bizimkiler yoktu. Kelimenin tam anlamıyla yoktu. Montella'nın artık bu görevi bırakması gerekiyor. Gerçekten öyle. Ben Belçika karşısında da varlık sarf edebileceğimizi, gösterebileceğimizi pek düşünmüyorum. İşin acısı bu. Şimdi Türkiye gazetesiyle başladık efendim. Biz hak yiyeni savunmayız dedi Başkan Erdoğan. Özele gönderme yaptı. Aramızdaki fark işte bu dedi. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzluklara arka çıkanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Milletin hakkına el uzatanlar hesap verecek dedi. Yatırımcıyı tedirgin etmeyin diye seslendi Erdoğan. Fonlarla ilgili olarak ilk defa konuştu. Fonlarla piyasayı bozanlar hesabını verecek. İster borsa oyunlarıyla, ister belediyelerdeki yolsuzluklarla olsun, milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur. Milletin kırmızı çizgisi budur. Hak yiyeni savunmayız. Meydan meydan gezip yolsuzluklara arka çıkanlarla farkımız bizim bu. Siyasi kazanç için kimse yatırımcıyı tedirgin etmesin dedi değerli dinleyiciler. O yatırımcının korunacağı işaret ediliyor. 455 bin mağdurdan fon mağduru mevzu olan ve halka açık şirketlere kalkan. Fon krizi yüksek hassasiyetle yönetiliyor. Yatırımcının hakkını alması, şirketlerin de batmaması için çalışmanın titizlikle sürdürüldüğü bilgisi. Başka haberler, onlar da var. Eski vekilin kardeşi 3 milyar çekmiş. CHP'nin eski Ardahan milletvekili Ensar Öğüt'ün kardeşi balıkçı İsmet lakaplı İsmet Öğüt'ün vurgun fonlarından 1 Temmuz 16 Eylül arasında 3 milyar 92 milyon liralık çıkış yaptığı belirlendi. 3 dönem vekillik yapan ağabey Öğüt'ün foncularla ortak ya da ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı anlaşılıyor. Şimdi fark ettiğiniz üzere fonu hortumlayanlar ya da benzer hortumlamaları yapanların partisi yok. Orada burada, şurada onlar en ilkel yamyam kabilelerinin mensupları gibi sadece saldıray vaziyetinde saldırıyor. Bazen kılıfına uydurarak hukuki çerçeve içinde saldırıyor. Bazen bunları da bertaraf ederek, çiğneyerek saldırıyor. Ardından da zaman içinde deşifre olanları konuşuyoruz. Ya olmayanlar, onu bilmiyoruz tabii. Doktor Tamer Kilit isimdi. Evinde ölü bulundu Turgay Tamer. Kozinoğlu'nun ölümündeki sis perdesini kaldıracak doktorun ani ölümü tartışılıyor. Kozinoğlu'nun öldüğü gece yemekteydim, beni aramadılar diyerek FETÖ firarisi gardiyanın yardım çağrısını engelleme çabasını ve ikinci ambulansın kumpasını deşifre eden Doktor Turgay Tamer'in ölümünde kuşkular var, şüpheli bir durum var ve araştırılıyor. İlk Hürkuş 2 teslim edildi. İyi haberler yok mu kardeşim? Var çok şükür. Türkiye'nin yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş 2 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Uçak eğitimin yanı sıra özel görevlerde de kullanılacak sevgili dinleyiciler. Dün açıklamayı yapan bu konuda konuşan isim Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'dü. Kendi kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken yurt dışı tedarik taleplerini de zamanında teslim edecek şekilde üretebilmek gerekiyor dedi.
0: Temel eğitim uçağı pazarında yüzlerce uçağı kapsayan bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Allah'ın izniyle kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Savunma için taşıdığımız değerin yanında ticari bakımdan da sürdürülebilir bir projeye imza attığımızı ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi buradan yine tekrar çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağımızı da ifade etmek isterim. Elbette işimiz kendi sınıfında dünyanın en iyi uçağını yapmakla bitmiyor. Kendi kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken yurt dışı tedarik taleplerini de zamanında teslim edecek şekilde üretebilmek gerekiyor. Bunu başarmak için başkanlığımız, TUSAŞ ve alt yüklenicilerimiz hep birlikte üretim ve entegrasyon süreçlerini optimize ettik. TUSAŞ'ımızın ana yükleniciliğinde Aselsan, Havelsan, TASEX, Karel, Andar, Taç, Photonics, Volt Teknoloji, Volo, UDEA ve diğer alt yüklenicilerimiz kendi alanlarındaki birikimlerini bu uçağa taşıdılar. Her birinin yaptığı iş bir diğerinin emeğini tamamlamakta. Bu uyum üretimi aksatmadan ve aksamadan devam etmesini sağlamakta. Kullanıcılarımız Hürkuş'un bakım ve idamesinde de aynı firmaların bilgi ve tecrübesinden yararlanmaya devam edecekler. Hürkuş her havalandığında başınızı kaldırıp gururla bakın, o kanatlarda sizlerin emeği var. Hürkuşumuzun yolu açık, uçuşları emniyetli olsun. Milletimize ve hava kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
9: Emeği geçenlere teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Lakin daha kat edeceğimiz çok yol var. Çok yol. İzindeyken çok yol ve mesafe kat edilmiş. Ve aramızdaki fark ciddi olarak açılmış efendim. Şimdi 10.8 metre kanat açıklığı var Hürkuş'un. Saatte 533 kilometre hızla ilerleyebiliyor. Maksimum hızı bu. Ve menzili de 1190 kilometre. O da en fazla. Ve 39.270 fite kadar servis irtifası sağlayabiliyor. 30 saniye ters uçuş yapabiliyor. Hürkuş'un meziyetleri de var. Ama dediğim gibi büyük adım attık. Bunu geliştirmek de zorundayız. Devam ederek geliştirmek. Yerli cep telefonu gelecek yıl piyasada olacak. Türk Telekom ve Aselsan'ın birlikte üreteceği yerli telefon için geri sayım var. Müjdeyi CEO Ebubekir Şahin verdi. 2020'de piyasada, 27'de piyasada olması beklenen telefon pil ve kamerada rekabetçi olacak şekilde tasarlanıyor. Yani muhtemelen pil ömrü uzun olacak, şarjı uzun süre gidecek, bir de kameranın da ekstra özelliğinin olması bekleniyor ya da kalitesinin olması bekleniyor. Listede yok ama ben müsaadenizle ekleyeyim. Bir de ekonomik şartlarda yerliye, ahaliye satılması bekleniyor deseydi daha iyi olurdu. Hatta çok daha iyi olabilirdi. Şanlıurfa Teknofest'te hazır. Heyecanla bekleniyor Teknofest Güneydoğu. Şanlıurfa'da yarın başlayacak. GAP Havalimanı'nda 5 gün sürecek o festivalde. Teknoloji, havacılık, savunma sanayiye yönelik sergi, deneyim alanları, eğitici atölyeler, teknoloji yarışmalarının ele alınması bekleniyor. Gazze kasabı İsrail'de de istenmeyen adam olduğu Bibi'den, katil Bibi'den bahsediliyor. Hamas'ın 2023'teki saldırısını 10 gün önceden bildiği halde önlem almayan İsrail Başbakanı Netanyahu ülkesinde vatana ihanetle suçlanıyor. Sokaklara dökülen binlerce İsrailli soykırımcı kayıplardan da Bibi'yi sorumlu tutuyor. Bunların hepsi aynı. Bakmayın kalabalıkların Bibi'yi protesto ettiğine. Siyasal gerekçelerle yapılan protestolar umumiyetle Bibi politikalarını, mazlumlara karşı sürdürdüğü soykırımı destekleyen kafa yapılarına sahip. Nuh'un gemisi Ağrı'da, takvimin iddiası bu. 5000 yıllık keşif, 5 ülkeden 20 bilim insanı Ağrı'da Nuh'un gemisi olduğunu düşünülen dik açılı boşluklar tespit etti. Bölge Başkanı Profesör Doktor Cenker Atilla canlı yayında açıkladı. Gemi odaları ve güverte bulguları var dedi Cenker Atilla. Şöyle diyor, yeraltı radarıyla 70 metre derine inildiğini söylüyor Atilla. Ekliyor, kalıntılar var, laboratuvar doğrularsa eğer tarih değişir. Meteorolojinin uyarıları Metro Göl diye verilmiş. İstanbul'da, Ankara'da yağmur etkili oldu biliyorsunuz. İstanbul'da göle dönen alt geçitlerde, Ankara'da göçen yollarda ve bodrumlarda mahsur kalan vatandaşlar isyan bayrağı açtı. İki belediyede tedbirsizlikler nedeniyle herkes çileden çıkmış vaziyette diye haber sürüyor. İstanbul'da özellikle İstanbul'da yağışlı havanın, rüzgarlı havanın bu gece yarısına kadar kuvvetli şekilde olması bekleniyor. Yarın da devam edeceği ihtimaline işaret ediliyor. Bazı ilçelerde Çatalca, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy'le Şile başta olmak üzere kuzey ilçelerde saatte 60 ila 120 kilogram metrekare aralığında, yer yerde 150 kilogram metrekarenin üzerinde yağmur ihtimali, yağış ihtimali var. Dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Yeri gelmişken söyleyelim, Budon'un Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Saat 7'deki Bursa Mudanya İstanbul Kabataş, Saat 8'deki İstanbul Kabataş Bursa Mudanya. 9.30'daki Bursa İstanbul Bursa Armutlu. 10'daki Armutlu İstanbul Kabataş. 11.30'daki Kabataş Mudanya İstanbul Kabataş karşılıklı olarak Armutlu. Ve saat 13'teki Armutlu Bursa Mudanya seferleri yine olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak. Eğer planınız deniz ulaşımını kullanmaksa lütfen kontrollerinizi yapınız, sonra hayata dahil olunuz. Petrol uçtu, altın çökmeye devam ediyor. Brent petrol 108.9 dolara yükseldi. Ons altın 4154 dolara ve gram altın 6542 liraya kadar düştü. Uzmanlar bu düşüşün alım fırsatı olabileceğini söylüyor. Soykırıma kırmızı kartı gösterdi İrlanda milli takımı. Bizim çocukları konuşmayalım. Konuşulacak hiçbir şeyimiz yok çünkü. Ama İrlanda milli takımını inanın konuşmak lazım. Onlar bir duruş, kale gibi bir duruş sergilediler. İsrail'i protesto ettiler. Kollarına siyah bant bağladılar. Önce maça çıkmamayı düşündüler. Sonra ülkelerini zora düşürmemek adına hayır maça çıkalım dediler ve bunları ezelim dediler ve ezdiler. 3-0 yendiler. Tarihi tavır çığ gibi büyüyen bir desteğe dönüştü. Küresel kuruluşlar İrlanda'ya arkaya çıkıyor. İrlandalı futbolcular gollerden sonra kollarındaki Filistin için taktıkları siyah bantları öptü. Biz de onları vallahi alınlarından öpüyoruz. Tebrik ediyorum. Gönülden hem de. Milliyet gazetesine bakalım. Bursa'da hüsran diye vermiş. İtalya karşısında dağıldık. Maç bitsin diye beklenir mi? Allah'ım bitsin artık. bu kabus bitsin, bu feci son, bu görüntü bitsin, yoksa adamlar bize atmaya devam edecekler, golleri takmaya devam edecekler diye düşünürken dörtle kurtardık. Bana göre dörtle kurtardık. Eğer İtalyanlar ısrarla devam etselerdi bize bir dört daha rahat rahat atabilirlerdi. İnanın atabilirlerdi. Atmadılar. Sağ olsunlar. Milliyet gazetesinde millet kırmızı çizgimiz diyen Başkan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı'nı ilk sayfada ve manşette görüyoruz. Fon soruşturmasına değindi. Durun durun, siz başkanın kendisinden dinleyin. Türkiye finansal sisteminin güçlü olduğunu söyledi Erdoğan. Haksız kazanç elde edenler hesap verecek dedi.
6: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecek. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir.
9: Yeni partide gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrilmiş durumda. Mahkeme ismin değiştirilmesine eğer karar verirse partinin ismindeki yeni ifadesi korunacak ve yeni kelimesinin önüne ya da arkasına bir ek getirilecek. Kulislerde Türkiye'nin yeni partisi, yeni Türkiye Partisi, yeni değişim partisi isimleri öne çıkıyor. Bir tarafta da yenilik partisi var biliyorsunuz. Bu önüne ya da ardına getirilecek kelime Özgür Özel'in partisine yarar mı bilmiyoruz ama nispi bir kafa karışıklığına sebep olacak konusu kesin, öyle gözüküyor. Hayırlısı, görelim bakalım ne olacak. Hürmüz'ün adını Trump yaptı. Trump Şu Birleşik Devletler'in sarı kirli yapışık bulaşık bezi var ya, o sosyal medya platformundan Körfez bölgesinin haritasını paylaştı. Daire içine aldığı Hürmüz Boğazı alanını Trump Boğazı olarak tanımladı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesinin beklendiğini de söylüyor. Sadece kibirli değil, aynı zamanda megaloman. Yani siz bunu rahatlıkla seçebilirsiniz. Yüzüne baktığında anlayabilirsiniz efendim. Yeni Akit gazetesi. Terörsüz Türkiye sürecinde alt komisyonlar belirlendi diyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantıya işaret ediyor. Kimse Erdoğan'a yük olmamalı. Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkan Vekili, AK Parti'nin milletin tabelasını astığı, milletin sahip çıktığı bir parti olduğunu söylemiş. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde kutlu bir davadır bu. Yük alamıyorsanız yük olmayın ifadelerini kullandı. Şimdi eğri oturup doğru konuşmalı. Sayın Erdoğan'a yük olanların sayısı destek verenlerin sayısından daha fazla. Partisinde, çevresinde, yönetiminde, yakın yönetiminde çok daha fazla. Zaten dışarıdan görülüyor. İçeriden bu o hengamede, o koşuşturmada seçmek zor. Yavuz Hırsızlar diye vermiş Yeni Akit gazetesi manşetini. Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilerle haber hazırlanmış. Manisa, Uşak, Denizli, Antalya hattındaki rüşvete değiniliyor. Fon soruşturmasını konuşuyorlar ama bunları hiç konuşmuyorlar diyor gazete verdiği haberinde. Bu arada aynı soruşturmada 4. dalga operasyonda 9 kişi daha gözaltında. Hakkında yakalama kararı olan İskender Balcı dün Türkiye'ye döndü. Adli makamlara teslim oldu. Geldi ve teslim oldu. Peki Masak'taki casuslar, FETÖ'cü, Masak'ın 2012-18 kritik dijital altyapısının geliştirilmesiyle alakalı siyasal askeri casusluk soruşturmasında FETÖ'ye iltisaklı oldukları tespit edilen 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Onlardan 3'ü tutuklandı değerli dinleyiciler. Akşam gazetesi ne güzel anlatmış. Almanya ve FETÖ ilişkileri Rabbani'lerden Süleymancılara, Hüseyin Besli'nin kaleminden gazete bir yazı hazırlıyor. Yazı dizisi ikinci bölümünü bugün devreye almış. Şimdilerin suç örgütü lideri Alihan Kuriş, öldürülen Ahmet Deniz Olgun, Kemal Kaçar, Süleyman Hilmi Tunağan'dan bu yana silsilenin nasıl bozularak ve deforme olarak devam ettiğini anlatıyor gazete haberinde ve yorumunda. Ankara Atina'ya kabloyu toplattı. Yunanistan, Rum kesimiyle İsrail'in elektrik hattını birbirine bağlayacak proje Ankara'nın tepkisiyle güzergah değiştirdi. 1.9 milyar avroluk Great Sea Interconnector projesi Türkiye'nin Milli Deniz Parkı alanı hamlesine takıldı. Milli Savunma Bakanlığı kıta sağlığımızda izinsiz faaliyetlere müsaade etmeyiz dedi. Yunan gazetesi Katimerini'nin haberine göre Ankara'nın projeye tamamen yasak getirmesinden çekinen Atina ve Paris kablonun geçeceği rotayı güncelleme kararı aldı değerli dinleyiciler. Bu tehdidi eşit şartlarda yapsana korkak. Ben Gvir Filistin'i tutsağı aşağıladı. Aşağılarken kendi gölgesinden korktuğunu aslında bütün dünyaya belgeledi. Önünde, sağında, solunda Robocop misali donanımlı, tam teçhizatlı İsrailli katil askerler ve polisler vardı. Onların arasına saklandı. Ola ki zaten yıllardır hapishanede tuttuğu, 30 yıldır hücrede tuttuğu Hasan Salame kendisine bir şey yapar diye. Dünyanın en korkağı ve en alçağıdırlar ama aynı şekilde de cesurmuş gibi propaganda yaparlar. Katliamcı İsrail'in bakanı Ben Gvir, 30 yıldır hücrede tutulan Hasan Salame'yi hepinizi idam edeceğiz diyerek tehdit etti. Ama bu tehdidi dediğim gibi polislerin askerlerin arasından onların arkalarına vücutlarının ardına saklanarak yaptı. Hain, katil. Yeni Şafak gazetesi hayal kırıklığı diye veriyor dün akşamki maçı, zaten pas geçiyoruz. İrlanda'da her yer Filistin, o da yine ilk sayfa içerisinden. Gazze'deki soykırımın uzaydan görüntüsüne yer veriyor gazete. İsrail'in Gazze'de 3 yıldır devam eden saldırılarında yaşanan büyük yıkım Google haritalarda güncellenen uydu görüntülerine de yansıdı değerli dinleyiciler. Daha önce evlerin, okulların, camilerin, iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde şimdi gri bir enkaz kümesi ve bol bol boş alan var. En çarpıcı görüntüler Gazze'nin güneyindeki Refah'tan. Şehrin bazı bölümlerinde yüzlerce konutun bulunduğu alanlar dümdüz edilmiş vaziyette. Gazze kıyılarında çadırlar, derme çatma barınaklarında dikkat çektiğine işaret ediliyor. Hedefleri buydu. Binaları, tarihi yapıları, hatta mezarlıkları, kabristanları, ağaçları, tavukları, kedileri, köpekleri, eşekleri, koyunları, inekleri, aklınıza ne geliyorsa, insanın dışındaki tüm canlıları, Filistinlilere ait ne varsa, orada yaşayan ve var olan ne varsa, zeytinleri, zeytinlikleri, ekili alanları, su kaynaklarını, kuyuları, her birini yok etmek İsrail'in tahrif edilmiş inancının doğal parçası ve bugün yaptığı şey de bu dümdüz ediş de sadece bu gayeyle gerçekleşiyor. Van'da bir kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle silah öğrencinin elinden alındı. Ürkütücü şeyler oluyor. Okullarda, okul çevrelerinde ürkütücü şeyler. Van'dan geçelim Osmaniye'ye. Osmaniye valisi Mehmet Fatih Ser'den geçti. Yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğrayan öğretmenin hayatını kaybettiğini söyledi. Bu menfur saldırının eğitim öğretimle ve okulumuzla herhangi bir ilgisinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum, dedi.
7: Öncelikle başımız sağ olsun. Saldırıya uğrayan öğretmenimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuş oldu. Onun bilgisini az önce aldık maalesef. Bu menfur saldırının eğitim öğretimle bir alakası olmadığını burada ifade etmek istiyorum. Okulumuzla bir alakası yok. Şimdi Osmaniye vilayetimizin Farabi Lisesi'ndeyiz. Farabi Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili öğretmenimiz yeğeni tarafından, yeğeni Ahmet Emre Bilgili, şizofren, psikiyatr bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığı, ona dönük bilgiler elimizde.
9: Okullarda güvenlik tedbirleri yeniden mercek altına alınıyor. Alınmak da zorunda, o anlaşılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için tüm illerde alınan önlemlerin yerinde inceleneceğini ve eksiklerin tespit edileceğini, giderileceğini söyledi.
10: Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız. Okullarda alınan, illerimizde alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, ülke müfettişlerimiz, polis baş müfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız.
9: Öğrenci yapay zekaya bağımlı. Küresel bir araştırma son dönemin en çok tartışılan konusu olan yapay zekanın eğitim alanında nasıl baskın hale geldiğini ortaya koyuyor. Araştırmada öğrencilerin %88'inin öğrenme süreçlerinde, akademisyenlerin %77'sinin derslerinde yapay zeka kullandığını belirledi. Ancak öğrenciler öğretmenlerini bu konuda yeterli görmüyor. Araştırmaya 35 ülkedeki 118 kurumdan 27.284 öğrenciyle 18.114 akademisyen olmak üzere toplam 45.398 kişi katıldı. Öğrenci yapay zekaya bağımlı. Öyle ya, sizin evde de vardır muhtemelen, bizde de var. Bütün Türkiye'de, bütün dünyada maalesef ki bu imkana sahip olan öğrenciler için bu var. Vakti saatinde sizin hazırladığınız dönem ödevleri ya da günlük olarak yaptığınız ödevleriniz bu yapay zeka gerçeğinden, bugünün realitesinden uzakta bir yerdeydi. Ama siz kitap karıştırırken, ansiklopedi paragrafı araştırırken, onları bir kompozisyon haline dönüştürürken, ana metni okurken zaten öğrenmiş olmaktaydınız. Ve yine o yüzden beyniniz gelişmiş vaziyette, gerçekten gelişmiş. Hani bir paragraf diğerinde olmayan, onu bulmak için önce metni okumak lazım. Onu iyi bir şekilde ve görmek lazım, algılamak lazım. Sonra onu bir bütün halinde makul, mantıklı hale getirmek lazım. Veri ise veri, istatistikse istatistik, cümle ise cümle. Aktarımı buna göre yapardı öğrenci. Şimdi soruyorsun, anlatıyor sana. Soruyorsun, metin olarak sunuyor sana. Pekala, öğrenci de bundan ötürü bana göre mağdur. Tamam, teslimatını yapıyor ilgili öğretmenine, okuluna, ama öğrenmedin ki, bana göre mağdur. Güvenli ödeme 1 Aralık'ta taşınmaz satışında dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı zorunlu hale gelecek olan güvenli ödeme sisteminin devreye girmesi 1 Aralık tarihine ertelendi. Sistemin 1 Ekim'de devreye girmesi bekleniyordu. Sistemin uygulanması için gerekli teknik çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor. Güvenli ödeme sistemi 1 Ekim yerine 1 Aralık tarihine ertelendi. Dikkatinize sunalım ve artık saatinde 7.30 olduğunu görelim. İlk mesaj kimden? 0507-977-0101'den hemen paylaşıyoruz. Kimden geliyor? Bulduk. Bize Yasin Bey mesaj gönderiyor. Yeni Parti'nin Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla isminin ne olabileceğine dair haberle ilgili olarak söylemiş. Yeni K Partisi olsun diyor. O da birleşince Yenik Parti olsun diye bir teklifi var. Kolay gelsin diyor. Çok teşekkürler. Zaman neler getirir bilinmez ama mesajlarınız gelsin.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
8: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
12: Reklam.
13: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam. Radyo
5: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %65 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, TEM Tekstil Kent'ten Hastal'a, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, Kartal'dan Kozyatağı'na, Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı'na, O3 Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Furkan'ımın da dediği gibi %65 İstanbul'da trafik yoğunluğu, yağış aralıklarla kısmen kentte devam ediyor. Toplu taşımanın da yoğunluğunu fark etmek mümkün. Trafikteki akıştaki ağırlığı da %65 seviyesinde. Artık İstanbul'da havanın serinlediğini de dillendirelim. 18-19 derece civarında. Bu yayın sadece İstanbul'da dinlenmiyor. Ankara'da da dinleniyor, orada da yağmur var. Konya'da da dinleniyor, orada da yağmur var. Muhtemelen sizin bulunduğunuz kentte de yağmur var. Sizin de yaşamınız zorlaşıyor ama tahmin edersiniz ki hak da verirsiniz ki yaklaşık 20 milyon kişilik bir kentte, küçücük bir coğrafyada sorun çok daha büyük bir soruna dönüşebiliyor. Bu arada savaş sebebiyle artan petrolle ani dalgalanan akaryakıt fiyatlarının ekonomiye olumsuz etkisi var ve bu etkiyi azaltmak maksadıyla getirilen Eşel Mobil uygulama süresi 1 Ekim tarihinde bitiyor. Umarız 1 Ekim'den sonrası için bir uzatma mevzu olur. Eğer süre uzatılmazsa benzine 12.48'lik bir dev zam riski bulunuyor. Ben uzatılacağını düşünüyorum. Bu da yaklaşık olarak 95 liralar görülecek anlamına geliyor eğer uzatma mevzu bahis olmazsa. Altınla gümüş, FED baskısı, yükselen petrolle beraber düşüşte, merak edenler açısından söyleyeyim. Şu anda serbest piyasada altının gram fiyatının satışı 6.562. Brent petrolün varil fiyatı 99.86 seviyesinde. Gümüşün gramı da 95.43'ler civarında. 95.43'ler civarında. Değişken ama 7'de gerileyerek değişken devam ediyor. Onu da dikkatinize sunalım. Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Saat 7.35 oldu bile. Siz de çoktan yollara döküldünüz, mücadelenize başladınız. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde de. 29 Eylül 2026 Salı sabahındayız. Yarın son günü Eylül ayının, kısmet olur görürsek eğer, Eylül'de 9. ayda nihayet ermiş olacak. Yalnız Selimiye sürüyetiyle Dolunay yan yana gelince harika bir görsel oluşturdu. Edirne'nin simgesi, Mimar Sinan'ın ustalık eseri diye tanımladığı Selimiye Camii, gece manzarasıyla mest etti. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 450 yıllık camiyi parçalı dolunayla birlikte son derece etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Öyle eski dille kartpostallık görüntü oluşturdu falan dememiş gazeteci arkadaşlar. Çünkü artık kartpostal diye bir şey yok. Eskiden vardı. Elinize aldığınızda hayalini kurduğunuz, adeta kartpostalın çizimlerinin içine daldığınız, rüyalar aleminde kulaç attığınız dönemler vardı. Laf aramızda çok da iyiydi, çok da güzeldi. Şimdi hayal alemi diye bir şey mevzu değil. Şimdi sanal alem mevzu, biliyorsunuz. Ama bu görüntü etkileyici görüntü diye verilmiş. Yalnız Osmanlı mimari sanatının eşsiz kalitesinin de hakkını teslim etmek lazım. Bugün o kalitenin neresindeyiz? Vallahi bana göre ayak parmağında bile değiliz efendim. Yaptıklarımız iyi birer kopyadan başka bir şey değil ya da alakasız kaba saba şeyler, aralarda derelerde kalmış usulsüz üslupsuz şeyler. Eğer aksini düşünüyorsanız siz de bize ulaşın. 0507-977-0101'den bize ulaşın. Mimari bir tarzımız var mı? Yani bugünün Türkiye'si itibariyle söylüyorum. Bu tipik Türk yapısı dediğiniz ve son 100 yılda 150 yılda ortaya koyduğumuz bir tarz var mı? Yoksa yok diyenler bence çok daha fazla olur. Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da kullanın. Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden de lütfen bize ulaşın. Instagram'dayız, telefonumuz da yanımızda. Şimdi Doktor Tamer kilit isimdi. Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesini kaldıracak doktordan bahsediyorum. Adam evinde ölü olarak bulundu. Adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü gece yemekteydim beni aramadılar diyerek FETÖ firarisi gardiyanın yardım çağrısını engelleme çabasını ve ikinci ambulans kumpasını deşifre eden Doktor Turgay Tamer'in ölümünde kuşkular var ve o kuşkular hala araştırılıyor sevgili dinleyiciler. Ortak bir şüpheden bahsediyorum. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan cezaevi kampüs doktoru Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü olarak bulundu. Savcılık Tamer'in bir süredir rahatsız olduğunu, tedavi gördüğünü açıklasa da kayıtlara şüpheli olarak geçen ölüm sebebini adli tıp kurumunda yapılacak otopsi raporu belirleyecek. Kozinoğlu soruşturmasında önemli rol oynayan Turgay Tamer'in Kozinoğlu'nun öldüğü gece ben o gece Silivri'de yemekteydim beni aramadılar sözü soruşturmanın belki en önemli delillerinden biri. Çünkü halen yurt dışında firari olan FETÖ'cü Ferhat Veysi Gül'ün yardım seslerini bastırmak için radyonun sesini açtığı, müdahaleyi geciktirdiği iddia ediliyordu. Tamer'in ifadesi ise bence soruşturmada en büyük ikinci delillerden biri. Çünkü tutuklanan ikinci gardiyanın doktor bulunmayan ve ambulanstan bozma nakliye aracını Turgay Tamer'in görev yerinde bulunmadığı için çağırmak zorunda kaldığını söylemesi açısından önemli. İşte bu yüzden soruşturmanın en önemli kişileri arasında yer alan Turgay Tamer'in Silivri'de yemekteydim bana haber vermediler açıklaması soruşturmada önemli bir yer tutuyor. Kronik şeker hastası olan ve ayaklarında meydana gelen iltihap ve kan dolaşımı bozukluğundan dolayı dışarıya çıkamayan kampüs doktorunun ölümünün aydınlatılması bu açıdan önemli. Kozinoğlu'nun kırık kalp sendromu hastası olması, Turgay Tamer'in rahatsızlığı ve her ikisinin de kalp krizi geçirerek hayatını yitirmesi gözleri adli tıptan gelecek olan incelemenin sonucuna çeviriyor. Kozinoğlu ve Tamer'in zehirlenmenin dışındaki hastalıklarını tetikleyecek etken maddelerin almış olabileceği, verilmiş olabileceği de soruşturmanın ayrıntıları arasında yer alıyor diyor. Gazetede derin bakışta Kubilay Gülbek meseleyi didikliyor, araştırıyor ve kamuoyuna bilgi veriyor değerli dinleyiciler. Haklı olarak. Kemal Bey'den de haber verin diyen dostlar var. Hay hay efendim, gayet tabii. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı yeni yasama yılı öncesinde Bolu Abant'ta düzenlediği milletvekili kampında parti yönetimi ve kurultay tartışmalarını ele aldı. 15 vekil Merkez Yürütme Kurulu'na yönelik eleştirilerde bulunup kurultayın 2027'ye bırakılmamasını istedi ve bu milletvekilleri mutlak butlan kararı sonrasında parti merkezine polisle girilmesinin de olumsuz bir algı oluşturduğunu belirtti. CHP'yi yeniden ana muhalefet yapmalıyız, halka umut vermek için adımlar atmalıyız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu yenilenmek zorunda olduklarını ancak seçmenin kurultayla ilgilenmediğini savundu. Bu talebin sadece parti tabanından geldiğini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, partimizi akılcı ve bilimsel yöntemlerle yöneteceğiz dedi. Kılıçdaroğlu, vekillerin MYK üyeleri yıprandı, sadece kendi siyasi ikballerinin peşinde koşuyorlar eleştirisine ise sosyal medyadaki tartışmalara fazla kapılmayın cevabını verdi. CHP'nin genel başkanı sanal alemden birbirini hedef alan MYK üyelerini uyarmayı da unutmayın. Kendilerine çeki düzen vermelerini istedi değerli dinleyiciler. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, diğer tarafta yeni partinin adı ne olacak? Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulacak mı uyulmayacak mı belli değil. Adının arasına sağına soluna yeni bir kelime gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Yeni partinin Özgür Özel'inin ve partisinin başkan vekili Gökhan Günaydın'ın uyarıları var. Gökhan Günaydın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Fatma Betül Sayankaya hakkında soruşturma açılıp açılmadığını sordu.
2: Bizim kanun teklifimiz çok açık. Biz kanun teklifinde diyoruz ki bu işleri yapan fon firmalarının, şirketlerinin, sahiplerinin şahsi hesaplarına da gidin. Madde 1. Madde 2. Buradan hayatın olağan akışına aykırı gelir elde edenlerin enflasyon hesabının üzerindeki gelirlerine de el koyun. Madde 2. Madde 3. Kalan fon varlıklarından da bunları tasfiye edin ve herkesin alacağını ödeyin. Fatma Betülkaya, Sayan Kaya bu insider trading yaptığı azıcık aklı olan herkesin çok açık görebildiği bir şey. Bunun sermaye piyasası kanununda 107. maddede karşılığı var. İstifa ederek kurtuldu mu yoksa ona yönelik bir soruşturma başlatıldı mı? Hadi Adalet Bakanlığı bekliyoruz. Bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını söylesin. Biz de oradan buna ilişkin bir açıklama yapalım.
8: Ağlasak mı, gülsek mi diye soruyor Salih Tuna ve şöyle yazmış gazetede. Hiçbir yolsuzluğun mazereti ya da hafifletici nedeni başka bir yolsuzluk ya da hırsızlık olamaz. Herhangi bir iddia o iddiayı dile getirenin karakteri ya da mazide yapıp ettikleri üzerinden de çürütülemez. Defaatle söylemiştim, yenileyim. Bir sana yanlış yoldasın dediğinde sen de vaktiyle yanlış yoldaydın karşılığını verirsen eğer, muhatabının artık doğru yolda olduğunu ikrar etmekle kalmaz, aynı zamanda kendinin de yanlış yolda olduğunu itiraf etmiş olursun. Sadece bu gerçek anlaşılsaydı onca tartışmadan sonra toplum olarak biraz olsun yol alabilirdik. Ne yazık ki çakıldık kaldık. Bir hakikati dile getirenin daha evvel o hakikatin hilafına hareket etmiş olmasının dillendirildiği gerçeği ortadan kaldıramayacağını fehmetmek çok mu zordu, ben bilmiyorum. Benim bildiğim şu, eleştirinin muhatabı eleştirinin dayandığı iddiaya cevap vermelidir. Eleştiri yöneltenin suçlu veya tutarsız olması suçlamanın konusunu ortadan kaldırmaz. Bir tarafın yolsuzluğu, diğer tarafın yolsuzluğunun mazereti de değildir, hafifletici nedeni de değildir. Olsa olsa uydurulmuş bir bahanedir. Kötülük, kötülüğün karşıtı değildir, yanlış da yanlışın karşıtı değildir. Onca belediyede yolsuzluğunu siyasi operasyon diyerek gündüz gözüyle arkaladılar, itiraflı ve belgeli tonlarca iddia karşısında yarılsa da içine girecekleri yerde matrah bir şeymiş gibi mitingler yapmaya cesaret ettiler. Bütün bunlara rağmen toplumda şöyle ya da böyle bir karşılık buluyorlarsa eğer, bunda en büyük pay sosyolojilerine zerk ettikleri AK Parti algısınındır ki bunda hiç kuşkusuz mezkür partinin de sorumluluğu vardır. AK Parti iş bu algıyı yok etmek için fon yolsuzluğu vesilesiyle eline müthiş bir fırsat geçirdi ki bu aynı zamanda AK Parti'nin beka meselesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi yanlış yapanların sonuna kadar üzerine gidilmeli, kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Üzerine gidilmezse ne mi olur? Hem AK Parti'nin bekasına onulmaz bir darbe vurulmuş olur, hem de hırsızların çaldıkları yanlarına kar kalır. Ama ben kendi payıma bunu hırsızların yanlarına asla bırakmam. Ne mi yaparım? Gülerim. Hani Shakespeare Otello'sunda soyulan kişi gülümserse hırsızdan bir şey çalmış olur demişti ya, o hesap. O yüzden gülerim. Zavallı ben. Zaten başka ne yapabilirim ki diyor Salih Tuna gazetede sabahta.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
8: Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Firmalara yönelik tedbirler kaldırıldı. Adalet Bakanlığı gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin ise devam ettiğini açıkladı. Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu Terra Holding incelemesi kapsamında 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulanırken 24 kişinin lisansı da iptal edildi.
4: Fon soruşturması her yönüyle incelenerek kademe kademe genişletiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kolluk kuvvetleri bir kez daha harekete geçti. 4. dalga operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da gözaltında. Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt ise aranıyor. 3. dalga operasyonda gözaltına alınanların mali şubedeki işlemleri de tamamlandı. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sorguları devam eden Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'le Terra Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturmalar sürerken Sermaye Piyasası Kurulu da kritik bir karara imza attı. Bazı şirketlere yönelik tedbir kararlarının kaldırılmasını talep etti. Bunun üzerine 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Adalet Bakanlığı kaynakları gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin sürdüğünü duyurdu. Buna göre 42 şahısla ilgili tedbir kararının yürürlükte olduğu bildirildi.
8: 455 bin fon mağduru var ve halka açık şirketler var. Oraya kalkan geliyor yatırımcının korunması gayesiyle. Mağduriyetleri giderecek çalışmaları anlattı Bakan Mehmet Şimşek. Adalet Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz ve tedbirler alıyoruz dedi. Sermaye Piyasası Kurulu ise 131 fonda 17 Eylül'deki talimatları iptal etti. 16 Eylül öncesi ve gerçekleşmeyen emirlerin tasfiyede geçerli olacağını kaydetti. Soruşturmada adı geçen şirketlere yatırım yapanlar için de düğmeye basıldı. Sermaye Piyasası Kurulu, piyasanın zarar görmemesi için 45 şirketteki kısıtlamanın kaldırılmasının faydalı olacağını dillendirdi. Başsavcılık tedbiri kaldırınca küçük yatırımcı ve binlerce çalışanı olan Astor gibi şirketler için kritik bir adım atılmış oldu. Acaba fon dediğiniz şeyden haberiniz sizin var mıydı? Biliyor muydunuz efendim böyle şeylerin olduğunu? Legal tabii, gayet tabii. Kanun eliyle düzenlenmiş. Devletin kontrolünde biliyor muydunuz? Bundan sonra düşünür müsünüz? Yani fon seçmeye niyet eder misiniz? Yatırımcı mısınız? Hangi riskleri göz önünde tutarsınız, bulundurursunuz ve fonlardan kısmi ödeme alabilir misiniz? Acaba bu mümkün mü? Ne dersiniz?
4: Fon operasyonu yapıldı. 7 şirket mercek altına alındı. Bu operasyon sonucunda piyasa olumsuz etkilendi. Fonların güvenilirliği yeniden kazandırmak için çalışma yapıldı. Fon seçerken öncelik genellikle kazanç oranı oluyor. Çünkü yüksek getiri beklentisi beraberinde yüksek dalgalanma riskini de getirebiliyor. Bu yüzden fonun portföy dağılımındaki şeffaflığı ve fona girişin dürüstlüğü önemli maddeler arasında.
9: Bir fona fonun çevresiyle değil fonun değerleriyle girersiniz. Biz bunun riskin dürüst anlatılması ihtiyacını geride bıraktığını düşünüyoruz. Fiyatın doğru oluşmadığı ile ilgili endişemiz var. Çıkışın adil işlemesi ve hukuka aykırı menfaatin edinende kalmaması gibi bir hassasiyetimiz var. Toplamda Türkiye'nin daha küçük bir fon pazarına dönüşmemesi, aksine daha güvenilir, daha dayanıklı ve daha üretken bir fon piyasası kurulabilmesi için önerilerimizi sıraladık.
4: Alınan fonun açıklanan değerinin gerçek olması da önemli.
9: Likit olmayan ve ihtilaflı varlıklar için bağımsız değer aralıkları oluşturulsun diyoruz. Kayıp türleri ve sorumluluk zinciri kamuya açık bir metodolojiyle ayrıştırılsın diyoruz. Tek yatırımcı başvuru ve uyuşmazlık kanalı kurulsun diyoruz. Yani yatırımcıların başvurabileceği tek bir mekanizma, tek bir merci olmalı.
4: Peki fonda bekleyenler için kısmi ödeme mümkün mü?
9: Nakit ve yüksek likit varlıklardan kısmi oransal ödeme takvimi açıklansın diyoruz. Birçok fonda sıkışan yatırımcı tüm varlığıyla sıkışmış durumda. Burası kısmi bir ödeme, bir miktar ödeme yapabilecekse bir kısmi ödemeyle şimdilik onların rahatlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu kısmi ödemeyi alanların en azından acil ihtiyaçlarını karşılamasına dönük bir önerimiz var.
8: Dün BIST 100 yani Borsa İstanbul 100 endeksi çökmeye devam etti. Daha net söylemiş hiç olmak için bu kelimeyi tercih ediyorum. 307 puanını daha yitirdi ve günü 12.592 ile tamamladı. Biliyor musunuz borsada ne kadar para buharlaştı? 3 trilyon lira civarında para uçtu gitti. Fon krizinde yüksek getiri beklenti 12.592.

0: kullanılmamalı görüşünü dile getiriyor. Uzmanlara göre sermaye piyasalarının sağlıklı işlemesi için yatırımcının kurumlara, piyasa kurallarına, denetim mekanizmalarına, finansal sisteme güven duyması lazım. Uzmanlar benzer olayların tekrarlanmaması için sermaye piyasası kurulunun yalnızca kriz ortaya çıktıktan sonra değil, risk oluşmaya başladığı aşamada da önleyici güçlü tedbirler almasının piyasaya güven açısından önemli bir mesaj taşıyacağını söylüyor. Öyle ya. Testi kırılmadan müdahale etmek lazım. Kırıldıktan sonra ne testinin hükmü kalıyor, ne içindekilerin hükmü kalıyor. Sonra sadece pişmanlıklar, tepkiler, kızgınlıklar ve telafi edilmesi gereken paralar, paracıklar. 850 milyar liralık bir vakumdan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Merak edenler için söyleyelim. Şimdi bütün bunların mali piyasaya olan yansıması da var. Gramda da bir altında da bir gerilemeden bahsediyoruz. Bahsediyorum. Sabah ilk anonsumuza göre şimdi yine 0.33 oranında bir gerilemesi mevcut. 6.557'de, 6.557'de gözüküyor değerli dinleyiciler. Mesajlarınız geliyor bu arada. 0507-977-0101'den geliyor o mesajlar. Erdal Bey'in imzasını taşıyor o mesajlardan biri. Sevgiler gönderelim Erdal Koçan'a. 450 bin kişi tam da köşeyi dönecekken bir anda yerle yeksan olunmuş. Herkes bu işin içinde suçlu. En son para yatıranlardır suçlu olanlar. Burada denetleme kurumları var. Mesela MASAK var. O yetkililer, etkililer neredelerdi diye soruyor Erdal Bey gönderdiği mesajda. Birazdan da spor dünyasına değineceğiz. Siz de mesajlarınıza devam edin. Ara ara onları da okuyacağız.
1: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam Ordusu'nda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
8: ister ol. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam.
1: Radyo 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Öyle mi olacaktı? Hesabımız böyle değildi ama sonuç maalesef böyle. Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında Fransa'ya yenildi 1-0'la biliyorsunuz. A Milli futbol takımımız dün akşam da İtalya'dan fark yedi. Kendi evimizde Bursa'da tam 4 tane gol yedik. Dahası daha fazlasını da yiyebilirdik. İtalyanlar atmadılar. Bursa'da müthiş bir taraftarımızın önünde kabus gibi bir gece yaşadık. 9. dakikada Bastoni'nin golüyle bir anda geriye düştük. Soğuk duş başladı. 22'de Fratesi, 27'de Kayode'nin sayısı.

sayılarıyla bir anda 3-0 oldu. Zaten şaşkın hale geldik. İlk 45 dakikada isabetli şut bile çekemedik İtalya alanına. Hiçbir varlık gösteremedik. İlk devre böyle bitti. Bursa'da gökyüzü karardı. Yağmur etkisini arttırdı. Sağanağa dönüştü. İtalya fırtınası esti. 47'de Barış Alper'le skoru bir anda 3-1 yaptık. Her şey değişebilir dedik ama 2 dakika sonra, 2,5 dakika sonra 50'de Esposito yeniden devreye girdi. 4-1 yaptı İtalya'nın lehine. İkinci devrede daha istekli oynadık ama sonuç yok. İlk golde Zeki, ikinci ve dördüncü golde kalecimiz Altay çok büyük hata yaptı. Barış Alper savaşan isimlerden biriydi. Arda Güler güzel paslarıyla alkışlanan isimdi. Cuma günü Belçika ile karşılaşacağız. Grubun sonuncusuyuz bu arada. Yeri gelmişken yediğimiz bu 4 golle beraber avarajımız da -4. Sevgili dinleyiciler, Belçika'da yenebileceğimizi hiç zannetmiyorum. Yani işin gerçeği bu. İyi değiliz yani. Montella İtalya yenilgisini işte böyle yorumladı. İyi değildik dedi. 3 günde bir bu seviyede maç yapma alışkanlığımız yok diyor Montella. İlk yarıda iyi değildik. 30 dakikalık bölümü çok iyi analiz etmeliyiz. Özgüvenimizi kaybetmemeliyiz diyor. Yenilgiden utanç duyduğunu söyleyen isim Merih Demiral, mücadeleden utandıklarını söylüyor. Herkesten özür diliyoruz. Bize hiç yakışmadı. Başka söylenecek bir şey yok. Şimdi 2 maç var. O maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz diyor. Montella, teknik direktör Montella hiç üzerine kusur almıyor. Montella bir basın toplantısı düzenledi. İstifayı düşünüyor musunuz sorusuna. Futbolcularımıza inancımız sonuna kadar sürüyor. Bana suç atabilirsiniz ama buraya kadar nasıl geldiysek buralardan devam etmesini de biliyoruz. Öyle bir gündem yok. Yani istifa diye bir gündemim yok dedi Vincenzo Montella. Kerem. Ah Kerem Aktürkoğlu. İtalya maçının ikinci yarısında Orkun'un yerine oyuna girdi Kerem. Ofans hattına hareketlilik getirdi. Deneyimli oyuncu 80. dakikada net bir gol pozisyonu yakaladı. Birazcık top oynayan biri. Omuzuyla, göbeğiyle, kalçasıyla, baldırıyla, ayağının arka tarafıyla, kramponun ucuyla falan o topa daha düz vurabilir. Gerçekten daha düz vurabilir. Bu dakikada Demir Ege'nin pasını 6 pasta bomboş pozisyonda dışarıya dikti. Topa öyle bir vurdu ki yani 7.35'lik kaleyi pas geçti. Bomboş kaleyi pas geçti. Gökyüzüne gönderdi 27 yaşındaki futbolcu. Herkese saç baş yoldurdu değerli dinleyiciler. İşin gerçeği o. Kadro değişti. Montella Fransa maçına göre dün ilk 11'de biri zorunlu 4 oyuncuyu değiştirdi. Tercihleri yenilgiyle birlikte artık tartışma konusu. Uğurcan Çakır biliyorsunuz kart cezalısı kalecimizdi. Dünkü mücadelede yoktu doğal olarak. Kalede. Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek de maça yedek kulübesinde başlayan isimler oldu. Bu dört ismin yerine sağda Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı ve Orkun Kökçü görev yaptı. Fransa maçına göre sahaya çıkan dört futbolcu da beklentilerin uzağındaydı. Hatta çok uzağındaydı. Öyle anlatayım size. Mancini, önemli olan galibiyet dedi. İtalya milli takımının teknik direktörü 61 yaşında bir teknik adam bu, bir futbol kurdudur. İkinci devrede oyundan düşmemize rağmen oyuncularım istediğim reaksiyonu gösterdi. İstediğim oyun tam olarak bu değildi ama önemli olan Türkiye karşısında galibi gelebilmekti. Bundan sonra aynı şekilde oynayacağız ve yolumuza devam etmek istiyoruz dedi Mancini. Roberto Mancini sevgili dinleyiciler. A liginde iz biliyorsunuz birinci grupta. Fransa böylece puanını 6'ya yükseltti. Dün Fransızlar Belçika'da 1-0'la geçtiler. Ardından İtalya bizden 4 golle 3 puanı kaptı. İkinci sırada İtalyanlar var. Belçika kaybetti. Üçüncü sırada ama yine onların da 3 puanı var. Biz son sıradayız. Dördüncü sırada puanımız maalesef ki 0.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yat

0: boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Ekspertise Dynobile.
4: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
7: Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
10: Mondium'a bak.
11: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometreleri, Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 26-32. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız.
11: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan doları 48.99 bandında gözüküyor. 48.99'da, 49 civarında yani. Avroysa 55.70'de. 55.70. Sterlin 64.90'larda. 64.90. Borsa İstanbul 100 endeksi kan kaybetmeye devam ediyor. Öyle böyle değil. Fena darbe yedi. Dün de 307 puanını kaybetti ve günü 12.592 ile tamamlayabildi. BIST 100 endeksi. Gelelim altına. O cidden gerileyişte. 1 gram altının serbest piyasada şu anda satış değeri 6.558 lira. 6.558 lira. Çeyrek altın 10.700'e satılıyor. Yarım altınsa 21.393 liraya. Tam altın 42.665'e geriledi. Ata altını ise 43.615 liraya. Gümüşe bakalım. Gümüşün gramı 95.45'lerde. Brent petrolün varil fiyatı ise 99 dolar 74 sent civarında.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: 11 milyarla Dubai'ye uçanlar da var. Mustafa Sandal'la fon soruşturmasında hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen eşi Melis Süt Şurup Sandal Dubai'de ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı eşinin tasfiyeden hemen önce fonlardan 11 milyar 126 milyon lira para çektiği günlerde Dubai için oturum izni başvurusu yapmış. Mustafa Sandal, benim alnım ak. Bugüne kadar herhangi bir fon aldım ya da sattım, öyle bir şey asla yok. Böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum da yok. 32 yıldır tek gelirim, sizlerin takdiriyle müziktir demiş. Ama eşi Melis Süt Şurup Sandal Dubai'de 11 milyar 126 milyon lirası da hesabında gözüküyor. Aynı fonun akabinde getiriler içerisinde sayılıyor. Milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından yaptığı bu açıklamayı. Fon meselesine ilk kez kamuoyunun önünde girdi. İster piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunu, ister yolsuzluk yaparak her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulacak dedi.
12: Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Söz konusu İnsanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecek. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir.
11: Bu yayını Türkiye'nin her yerinde, Türkiye'nin alışkanlığı olduğu için yağmurda, sıcakta, soğukta, uzakta, yakında, evde, barkta, iş yerinde, dükkanda, araçta milyonlar dinliyor. Toplumun her kesimi takip ediyor, her kesimi. Köyünde, kentinde, obasında, çayırında, bayırında, aklınıza neresi geliyorsa, yurt dışında, dünyanın her yerinde. Her grup sosyolojik tabandan dostumuz, dinleyicimiz var. Öğretmenler var, kamu çalışanları var, işçiler var, çiftçiler var, işsizler var, öğrenciler var, ev hanım var, her şeye kızanlar var, her şeyi takdir edenler var, ikisiyle de hiç ilgilenmiyorum diyenler var, ben apolitiyim diyenler var, emekliler var mesela, asgari ücretliler var. Gazeteci arkadaşımız Turgay Güler, eğer fon krizi çözülmezse emekli hesabını sorar diyor, dinleyin.
1: Hatırlayın, AK Parti'ye oy veren 8 milyon emekli, emekli maaşına yapılan zammı beğenmediği için bir tepki ortaya koydu, sandığa gitmedi. Ekim geldi, Ekim, Kasım, Aralık. Ocak'ta emekli maaşı zammı olacak. Eğer emekliye istediği zammı vermezsen, ki hakkı o zam yani, bu kez de bizim zamları Fatma Betül Sayan Kaya yedi denecek. Şimdi bu hadiselerde yapılması gerekenler yapılırsa AK Parti göğsünü gere gere çıkar. Sorumlularından hesabını sordum. Fon zedelerin mağduriyetini ortadan kaldırdım. Bu fotoğrafla ortaya çıkmak AK Parti açısından önemli. Çünkü yeni Türkiye, temiz Türkiye, bunlar kıymetli. Bu işlere bulaşanlar bir, kapının önüne konulmalı. İki, yargı devreye girmeli, gereğini yapmalı.
11: Kirli elleri mutlaka kırarız diyen isim İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi. Belki Sayın Çiftçi o onca hengamenin ve koşuşturmanın içerisinde şu anda yine Radyo 7'sinin başında olabilir. Evden çıkarken, hazırlanırken pekala mümkündür. Kendilerine selamlar, saygılarımızı iletiyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz. Koşuşturmalı, zor bir görev olduğunun da hakkını teslim ettikten sonra. Şöyle diyor İçişleri Bakanımız Sayın Çiftçi. İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin helal kazancına, alın terine, birikimine uzanan kirli elleri de mutlaka kırarız ifadeleri İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi'nin. Peki diğer haberlerden de haberdar olunuz. Yerli cep telefonunun gelecek yıl yani 2027'de piyasada olması bekleniyor. Türk Telekom'la Aselsan'ın birlikte üreteceği yerli telefon için geri sayım başladı. Müjdeyi Telekom CEO'su Ebubekir Şahin verdi. 2027'de piyasada olması bekleniyor yerli telefonun. Pil ve kamerada daha rekabetçi olacak şekilde tasarlandığı ifade ediliyor. Rekabete bir de fiyat alanını eklerseniz eğer, ücretlendirme meselesini de eklerseniz eğer, bir işe yarar. Yok diğerleriyle kafa kafaya gidecekse eğer, rüştünü ispatlamışı olan mail hızlı olabilir, haberiniz olsun. Zaten haberiniz vardır da ben sadece söylüyorum. Kendi kendime söylüyorum belki de. Peki efendim, diğer haberlerden de sizi haberdar edelim. Güvenli ödeme 1 Aralık'ta başlıyor. Taşınmaz satışında dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı zorunlu hale gelecek olan güvenli ödeme sisteminin devreye girmesi 1 Aralık tarihine ertelendi. Sistemin 1 Ekim'de devreye girmesi bekleniyordu. Sistemin uygulanması için gerekli teknik çalışmaların henüz tamamlanamadığı, bu yöndeki gayretin sürdüğü ifade ediliyor. O sebeple tarihinde 1 Aralık tarihine ertelendiği. Petrol uçtu, altın çökmeye devam ediyor. Bu arada yağmur da bir yandan İstanbul'da şiddetini artırdı. Bulunduğunuz kentte de durum aynı olabilir. Lütfen bize bilgi de veriniz. Biz İstanbul'da şehir kameralarından gördüğümüz için, merkezi olarak da İstanbul'dan yayını yaptığımız için bütün Türkiye'ye haber veriyoruz. 0507-977-0101 emriniz amade. Kentte bugün mega kentte hem İstanbul'da hem Ankara'da yağışın etkisini güçlendirerek devam etmesi bekleniyor. Ankara'da göçen yollarda, bodrum katlarda mahsur kaldı vatandaşlar, isyan bayrağını açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve ekibine tepki gösteriyor Ankaralılar. İki belediyede de, İstanbul'da da tedbirsizlikler nedeniyle herkesin çileden çıktığına işaret ediliyor. çalışıyoruz diyenler olabilir, yetişmeye çalışıyoruz diyenler de olabilir ama bu mağduriyetin var olduğu gerçeğini değiştirmez. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 66 yılın en iyi yağışları geldi ve bizim de almış olduğumuz rekolte tabii daha fazla oldu. Bu başarıda payı olan bütün çiftçilerimize, üreticilerimize buradan canı gönülden teşekkür ediyorum dedi. Ben de nimeti verene, lütfedene, bereketi bahşedene sonsuz şükrediyorum müsaadenizle.
3: Son 66 yılın en iyi yağışları geldi ve bizim de almış olduğumuz tabii rekolte daha fazla oldu. Bu manada gerçekten çok mutluyuz, memnunuz. Bu başarıda payı olan bütün çiftçilerimize, üreticilerimize buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl hem kuraklık hem de zirai don bizi çok zorladı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Hem konjonktürel hususlar, bu yıl için söylüyorum, hem de diğer üreticilerimizi etkileyen, bu manada onların tabiri caizse girdilerin üzerinde bir ilave maliyet gelmesi söz konusuydu. Bunun karşılanması yolunda da açıklamıştı Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de bu konuda bir çalışma yapacağımızı söylemiştik. Bu çalışma bitti. 2026 yılında bizim üreticilerimize belirlemiş olduğumuz destek rakamlarına ilave yaklaşık 35 milyar liralık bir maliyet çıktı. Yani özellikle de petrol artışından kaynaklı. Onları da inşallah 2026 yılı destek rakamlarıyla birlikte meclisimizden Aralık ayında onaylanan bütçeyle birlikte önümüzdeki yıl Ocak-Şubat aylarında ödemiş olacağız.
11: Sizi 5 yıldır dinliyorum ve ilk kez yazıyorum diyor Murat Bey, bize Mersin'den ulaşıyor. Gönülden teşekkürler ve selamlar Murat Bey'e. İlk defa yazıyorum. İstanbul'daki yağmurdan ne olur biraz da bize gönderin, Mersin'e gönderin. Çünkü biz burada hala yanıyoruz diyor. Hava sıcaklığının çok yüksek olduğu noktalarda var hala. Meteorolojik olarak Türkiye'nin dört bir yanı birbirinden farklı iklimlere sahip. Özellikle Akdeniz'de ve Ege'nin bazı bölgelerinde sıcaklık değerleri hala yüksek. Peki, teşekkürler Murat Bey. Ankara'ya sevgiler gönderelim. Bütün yollar, bütün caddeler o kadar bozuk ki, o kadar problemimiz var ki diyor Ankara'dan bizi dinleyen Şadi Bey. Büyükşehir Belediyesi'nden de, yerel belediyelerden de çok şikayetimiz var diye yazmış. Aleykümselam diyelim. Pendik Tuzla istikametinde görüntüyü bizimle paylaşan Abdullah Bey'e çok sağ olsun. Bakalım. Evet, zor yetiştiriyor. Silecekler yağmuru zor yetiştiriyor. Camı temizleyebilmek için. Yalnız siz de sol şeridi tercih etmeseniz iyi olur. Malumunuz orta şerit her zaman daha iyidir. Sağ salim gidiniz. İstanbul'da Kemal Bey bizi dinliyor. Tarımda rekoltenin fazlalığı çok güzel. Yalnız üreticinin mağduriyeti gerçeği de ortada. Mesela üzüm üreticisi, bu üzümler alınabilir, başka yollarla, yöntemlerle, ürünler şekliyle değerlendirilebilir, okullarda öğrencilere verilebilir, bir sürü formül yapılabilir, geçmişte olduğu gibi diyor. Banu Hanım'a çok teşekkürler, o bizi Malatya'dan dinliyor. Burada da sıcaklık 18 derece. Banu Can Polat, Malatya'ya selamlar. Mevlana diyarında Konya'da dostumuz Mehmet'imiz var, Mehmet Köseoğlu. Burada da hava kapalı ama yağış yok diye ekliyor. İstanbul'da yağış var. Özellikle bazı bölgelerde yağışın şiddetli şekliyle devam ettiğini ve gün boyunca süreceğine dair meteorolojik beklentiler var. Sarı kodlu uyarıya işaret ediyor AKOM yetkilileri de. Bu arada İstanbul deyince İmamoğlu suç örgütü davasında yine şok itiraflar geldi. İBB'nin medya AŞ görevlisi Recep Taşçı, ihale öncesinde işe alacak firmaların belli olduğunu söylüyor. Efendim? İhale öncesinde, ihale var, tamam, evet, ihale düzenliyoruz canım, şeffaf. Ama işi alacak firma belli diyor Recep Taşçı, medya AŞ görevlisi. Taşçı, Emrah Bağdatlı'nın bu işleri organize ettiğini söylüyor. Reklamcı Kaan Ketenci de Murat Ongun'un karar verici merci olduğunu kaydediyor. İBB'de kurulan kirli düzenin reklam panoları üzerinden vurgun yaptığı da hatırlatılıyor. Hani şu yol kenarlarında gördüğünüz billboardlar var ya, büyük duyuru panoları, reklam panoları onlar. Onlar üzerinden de işin çok rahatlıkla götürüldüğü söyleniyor. Tüfekli öğrenci erken yakalandı. Allah'tan öyle oldu. Van'da bir kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle silah öğrencinin elinden alındı. Nasıl bir ruh haliydi? Tüfeği nereden buluyor, okula öyle nasıl geliyor, kafa nasıl çalışıyor? Tuşbah ilçesinde Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin okula pompalı tüfekle geldiğini fark etti öğretmen ve veliler. Duruma müdahale etti, tüfeği öğrencinin elinden aldı. İhbar üzerine okula polis ekipleri geldi. Pompalı tüfek polise teslim edildi. Öğrenci de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın ardından Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda dün eğitime ara verildi. Bu okullarla alakalı ürkütücü gelişmenin biriydi. Diğeri ise şu: Osmaniye'de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili okul bahçesindeydi. Şizofreni tanısı olan yeğeni Ahmet Emin Bilgili'nin silahlı saldırısına uğradı. Yeğeni kendisine çok kez iyiliği dokunmuş bir isimdi Mehmet Bilgili. Şizofreni hastası yeğeni Ahmet Emin Bilgili'ye çok yardımcı olmuştu. Sonra ters düştüler. Ağır yaralandı öğretmen Mehmet Bilgili. Maalesef hayatını kaybetti. Cani yeğen gözaltında. Osmaniye valisi Mehmet Fatih Ser'den geçti. Açıklamayı yaptı.
4: Öncelikle başımız sağ olsun. Saldırıya uğrayan öğretmenimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuş oldu. Onun bilgisini az önce aldık maalesef. Bu menfur saldırının eğitim öğretimle bir alakası olmadığını burada ifade etmek istiyorum. Okulumuzla bir alakası yok. Şimdi Osmaniye vilayetimizin Farabi Lisesi'ndeyiz. Farabi Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili öğretmenimiz yeğeni tarafından, yeğeni Ahmet Emre Bilgili, şizofren, psikiyatr bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığı, ona dönük bilgiler elimizde.
11: 400 ton patates nerede? Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ihtiyar sahiplerine dağıtılması için gönderilen 400 ton patatesin dağıtılmadığı yönünde şikayetler vardı. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. Patateslerin nerede olduğu bilinmiyor. Bismil Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü M.İ. ile Memur S.T. tutuklanan isimler. Sürecin ardından Bismil Kaymakamı Recep Hasar'la Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar arasında anlaşmazlık yaşandığı öne sürülüyor. Sürece İçişleri ve Adalet Bakanları da dahil oldu. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Recep Hasar'ı Giresun'a gönderirken Adalet Bakanlığı Başsavcı Emrah Yaşar'ın görev yerini Diyarbakır Merkez olarak değiştirdi. Bismil Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Demirtaş'ın görevi de iptal edildi değerli dinleyiciler. Asıl soru şu: o yer değiştirmeler, tenzili rütbeler, başka yerlerde görevlendirmeler her zaman olur da iki kişi tutuklanırken yoksulun 400 ton patatesine ne oldu? Asıl soru bu. Cevaplanması gereken asıl soru bu. Peki. Şimdi bu tehdidi eşit şartlarda yapsaydın eğer, ben senin adamlığından birazcık kanaatle fikir sahibi olabilirdim. Adamlığından, erkekliğinden biraz fikir sahibi olabilirdim. Soykırımcı İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den bahsediyorum. Ben-Gvir, elleri kelepçeli olan Filistinli tutsak Hasan Selame'ye tehditler savurduğu anları sosyal medyasından paylaştı. Yalnız bu erkekliği Ben-Gvir, Robocop misali İsrailli katil polislerin ve askerlerin arkalarına saklanarak yapıyor. Evet, parmağını çıkartıp oradan tehditler savuruyor, hakaretler ediyor ve tahkir ediyor muhatabını. Evet, ama bunu saklanarak, kayanın arkasına saklanarak adeta yapıyor. Ben-Gvir Selame'ye "seni öldürmek istiyorum, idam edilmeni istiyorum, cehennemi tadacaksın" diye sesleniyor. Ekim ayındaki seçimler öncesinde Savunma Bakanlığı'na aday olduğunu söyleyen Ben-Gvir, göreve gelirse eğer Filistinli esirleri idam edeceğini ve Filistinlileri Gazze ile Batı Şeria'dan sürgün edeceğini söylüyor. İsrail Meclisi Mart ayında bazı Filistinli tutsaklara idam cezasının önünü açan yasayı kabul etmişti. Uyduruk gerekçelerle o idamı da hayata geçirdiler. Soykırımcının küstah hamlesinden de bence haberiniz olmalı. İsrail Başbakanı Katil Bibi, Başkan Erdoğan hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulmak üzere dava dosyası hazırlanması talimatını verdi. Efendim? Katil Bibi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulmak üzere dava dosyası hazırlanması talimatını verdi. İsrail merkezli İ24 News'in haberine göre Netanyahu hazırlanacak dosyaya Kürtlere yönelik politikaları ve Hamas'a sağlanan finansal desteği temel gerekçe yaptı. İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmadığı için bu dosyayı mahkemeye üye başka bir ülke aracılığıyla sunmayı planlıyor. Bulur, o ülkeleri de bulur. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Amerikan Emirlikleri'ni kullanabilir pekala. Çok acı ve üzücü biliyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında katil Bibi'yi dakika dakika dinleyip alkışlamakta bir beis görmeyen Azerbaycan'ı da kullanarak yapabilir mesela. Başka ülkeler, ülkecikler de var. Umman da var mesela. Onlar eliyle de yapabilir. Dünyanın çivisinin çıktığının bir göstergesi. Efendim, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu ve Milli Deniz Parkı hamlesi meyvesini verdi. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'i bağlayacak elektrik kablosunun rotasını değiştirme kararı aldı. Haberin ayrıntısı şöyle. Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'in elektrik şebekelerini birbirine bağlamasını planladığı 1.9 milyar avroluk Grid Sea Interconnector projesi, GSI projesi başlamadan suya düştü. Ankara'nın tepkisi üzerine Atina ve ortakları deniz altından geçecek kablo hattının rotasını değiştirme kararı aldı. Projedeki rota değişikliği kararı Milli Savunma Bakanlığı'nın 24 Eylül'de yaptığı sert uyarının ardından geldi. Bakanlık açıklamasında Türkiye'nin kıta sahanlığında yapılacak kablo boru döşeme faaliyetlerinin Ankara ile koordine edilmesi gerektiğine işaret etti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla kıta sahanlığından kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunacağı bildirilen o açıklamada ülkemizin haklarını göz ardı eden izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyecektir denildi. Yunan Katimerini gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Atina ve projedeki ortağı olan Fransa, Türkiye'nin tepkisi üzerine kablo güzergahını güncelleme kararı aldı. Haberde şu ifadelere yer veriliyor. Atina, Türkiye'den gelebilecek olası tepkileri değerlendiriyor. Bağlantı projesiyle ilgili olarak bu değerlendirmeler Fransa ile koordinasyonu içinde yapılıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre Ankara kamuoyunda yaptığı açıklamalarda basit bir bildirimin yeterli olmadığını, elektrik şebekesine bağlantı projesi için izin vermek istemediğini açıkça duyuruyor. Kaynaklar Atina ve Paris'in kablo güzergahının Türkiye tarafından 15 Ağustos'ta Castellarizo'nun güneyinde ilan edilen Fethiye Kas Milli Deniz Parkı alanlarından geçmemesi için hafif bir yeniden tasarım gerekliliği sonucuna vardığını söylüyor. Kaynaklara göre amaç Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri tamamen yasak getirme yetkisini öne sürmesini engellemek. Grid Sea Interconnector yani GSI projesi toplam 1208 kilometrelik denizaltı kablo hattından oluşuyor. 1.9 milyar avroluk proje 3 ülke arasında yüksek gerilimli ve kesintisiz elektrik transferini sağlamayı amaçlıyor. Atina aynı zamanda özellikle Girit'in güneyi ve batısında kara sularını 12 deniz miline çıkarma seçeneğini de değerlendiriyor. Katimerini'ye göre GSI konusunda alınacak kararlarda Türkiye'nin verebileceği tepki hesaba katılarak durum yeniden şekillendiriliyor. Sevgili dinleyiciler, çok önemli bir gelişme var. Bir son dakika haberi.
13: Son dakika haber.
11: Hakemlere mobbing ve soruşturma. Sevgili dinleyiciler, mobbing soruşturmasında 7 gözaltı var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınanlar arasında. Tekrar ediyorum, hakemlere mobbing soruşturması var. 7 kişi gözaltında. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu yine gözaltına alınanlar arasında. 7 kişiden biri de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu.
14: 7 gün 7 sabah.
11: İlginç şeyler oluyor. Canım ülkemde çok ilginç şeyler oluyor ve olmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Devam edelim efendim biz de madem öyle. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Fatma Betülsayan Kaya hakkında soruşturma açılıp açılmadığını sordu.
15: Bizim kanun teklifimiz çok açık. Biz kanun teklifinde diyoruz ki bu işleri yapan fon firmalarının, şirketlerinin, sahiplerinin şahsi hesaplarına da gidin. Madde 1. Madde 2. Buradan hayatın olağan akışına aykırı gelir elde edenlerin enflasyon hesabının üzerindeki gelirlerine de el koyun. Madde 2. Madde 3. Kalan fon varlıklarından da bunları tasfiye edin ve herkesin alacağını ödeyin. Fatma Betülkaya, Sayan Kaya bu insider trading yaptığı azıcık aklı olan herkesin çok açık görebildiği bir şey. Bunun sermaye piyasası kanununda 107. maddede karşılığı var. İstifa ederek kurtuldu mu yoksa ona yönelik bir soruşturma başlatıldı mı? Hadi Adalet Bakanlığı bekliyoruz. Bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını söylesin. Biz de oradan buna ilişkin bir açıklama yapalım.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
16: Reklam.
13: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz. Ekspertize
1: Dino Bile. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
4: bak. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Çok güzelmiş. Ne halktan kuru yemiş.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik şu anda %74 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu ve Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, TEM Tekstil Kent'ten Hastal'a, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 İncirli'den Ok Meydanı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, Harem'den Kozyatağı'na, E5 Kozyatağı'ndan Kartal'a, Kartal'dan Kozyatağı'na, Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı'na, Mahmut Bey Batı çıkışına, O3 Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyoruz.
9: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Teknofest yarın kapılarını açacak. Kadim tarihle teknolojinin buluşması bu adeta. Teknofest Güneydoğu'dan bahsediyorum. Teknofest Güneydoğu binlerce yıllık kadim tarihle peygamberler şehri Şanlıurfa'da yarın itibariyle başlayacak. Festival 4 Ekim tarihine kadar devam edecek. Festival için GAP Havalimanı'nda oluşturulan bir alan var. Ulaşım ve altyapı çalışmaları orada devam ediyor. Sergi, deneyim alanları, atölyeler, yarışmalar, gösterilerin gerçekleştirileceği bölümler ziyaretçilere hazır hale getiriliyor. Şehirde tam 5 gün boyunca Teknofest'te Bayraktar Kızılelma, Kaan, Bayraktar TB3, Hürjet, Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 ziyaretçilerle buluşacak. Yine binlerce insanın ilgi göstermesi bekleniyor.
8: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
11: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim beraber. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
12: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
11: Çok hızlı başladı gün, operasyonlar arka arkaya, açıklamalar da öyle. Planlı gündemi de merak ediyoruz, doğrusu sendeyiz Kemal Doğan.
12: Aynen öyle, Ankara'nın da yakın takibinde MHK Başkanı ve 6 üyesi gözaltında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve 6 üyesi gözaltında, gelişmeler yakından takip ediliyor. Dün akşam da Başkan Erdoğan zaten net mesajlar vermişti. Kamile'de de ana gündem fon depremiydi. Toplantıdan sonra açıklama yapan Başkan Erdoğan, sorumlulardan hesap sorulacağını altını net biçimde çizdi. İster piyasa manipülasyonu, ister bank borsa oyunları, isterse belediyelerdeki gibi yolsuzluklar olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Devletimizi bulur dedi. Kimse bizi başkalarıyla karşılaştırmasın ifadesinde kullanmıştı. Başkan Erdoğan, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli oldu, hareket ettiklerini, kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalarında titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. Adalet Bakanı Gürlek'te, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de kabine toplantısında fon depremiyle ilgili detaylı sunum yaptığını hatırlatalım. Bugün gözler yine Başkan Erdoğan'da olacak. Bir konuşması bekleniyor. İl başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelecek, AK Parti Kongre Merkezi'nde. Genişletilmiş il başkanı toplantısında konuşacak. Son değerlendirmeleri yapmasını bekliyoruz. Bugün gözler bir taraftan da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Orada anlamlı bir ödül töreni var. Malum Kanal 7 Medya Kuruluşu'nun biri olan Ülke TV'de de yayınlanan spor programı var. Ömer Önder'in sunduğu programın bir geleneksel hale gelen şeyi vardı. Sporun devleri buluşuyor ödül töreni vardı. Bu yıl 10.sı düzenlenecek. Yine Ankara Millet Kütüphanesi'nde geçen yıl olduğu gibi Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman da özel gecede sporcuları yalnız bırakmayacağını ifade edelim. Tabii Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da ödül töreninin onur konuğu olacak ve genç sporcuları ödüllendirecek. Muhalefet cephesine bakarsak yeni parti genel başkanı Özgür Özel bugün partisinin genel merkezinde olacak. Onlar da fon soruşturmasını yakından takip ediyorlar. Onunla ilgili bir kurul oluşturulmuşlardı. O kurul bugün toplanacak. Özgür Özel de başkanlık edecek o toplantıya. Gündemden son başlığımız Türkiye İstatistik Kurumu'ndan olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. Ayrıca 2025 yılına ilişkin muhtemel eğitim süreleri bülteninde açıklanması bekleniyor diyerek sözü yeniden size bırakalım.
11: Mehmet Çok teşekkürler ya. Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
11: Şu anda Suudi topraklarındayım. Aracımda sizi dinliyorum diyen dostumuza İsmail Keleş'e de bu vesileyle teşekkürler. Bünyamin Bey'e de çok teşekkürler. Aleyküm selam diyelim. Erdem'e, Asya'ya, Şengül'e selamlar diye ekliyor. Beni dinlediklerini söylüyorlar. Herhalde şu anda da bu mesajı duymuşlardır. Malatya'da da dostumuz Ömer Bey var. Ben sade bir vatandaşım yani. Borsada birazcık işte işlem yaptım, yatırımlar yaptım. Vallahi bu fon meselesinden benim haberim bile yoktu diyor. Senetler aldık. Şimdi tabanlarda dolaşıyor diyor. Bazı sorumlular var buna dair diye de ekliyor. Şimdi şu bir gerçek. Fon soruşturmasında 4. dalga operasyonu var. Operasyon kapsamında 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Firmalara yönelik tedbirler kaldırıldı. Adalet Bakanlığı gerçek kişiler hakkında tedbirlerin devam ettiğini duyurdu. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu Terra Holding incelemesi kapsamında 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulandı. 24 kişinin lisansı da iptal edilmiş durumda.
6: Fon soruşturması her yönüyle incelenerek kademe kademe genişletiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kolluk kuvvetleri bir kez daha harekete geçti. 4. dalga operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da gözaltında. Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt ise aranıyor. 3. dalga operasyonda gözaltına alınanların mali şubedeki işlemleri de tamamlandı. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sorguları devam eden Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'le Terra Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener'in adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturmalar sürerken Sermaye Piyasası Kurulu da kritik bir karara imza attı. Bazı şirketlere yönelik tedbir kararlarının kaldırılmasını talep etti. Bunun üzerine 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Adalet Bakanlığı kaynakları gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin sürdüğünü duyurdu. Buna göre 42 şahısla ilgili tedbir kararının yürürlükte olduğu bildirildi.
11: Yatırımcı şimdi nasıl korunacak ve onların güveni yeniden nasıl oluşturulacak? Fon seçerken nelere dikkat etmek lazım? Yatırımcılar hangi riskleri göz önünde bulunduracaklar ve fonlarda kısmi ödeme acaba mümkün mü? Bu haberi de dikkatle dinlemek lazım.
6: Fon operasyonu yapıldı. 7 şirket mercek altına alındı. Bu operasyon sonucunda piyasa olumsuz etkilendi. Fonların güvenilirliği yeniden kazandırmak için çalışma yapıldı. Fon seçerken öncelik genellikle kazanç oranı oluyor. Çünkü yüksek getiri beklentisi beraberinde yüksek dalgalanma riskini de getirebiliyor. Bu yüzden fonun portföy dağılımındaki şeffaflığı ve fona girişin dürüstlüğü önemli maddeler arasında.
7: Bir fona fonun çevresiyle değil fonun değerleriyle girersiniz. Biz bunun riskin dürüst anlatılması ihtiyacını geride bıraktığını düşünüyoruz. Fiyatın doğru oluşmadığı ile ilgili endişemiz var. Çıkışın adil işlemesi ve hukuka aykırı menfaatin edinende kalmaması gibi bir hassasiyetimiz var. Toplamda Türkiye'nin daha küçük bir fon pazarına dönüşmemesi, aksine daha güvenilir, daha dayanıklı ve daha üretken bir fon piyasası kurulabilmesi için önerilerimizi sıraladık.
6: Alınan fonun açıklanan değerinin gerçek olması da önemli.
7: Likit olmayan ve ihtilaflı varlıklar için bağımsız değer aralıkları oluşturulsun diyoruz. Kayıp türleri ve sorumluluk zinciri kamuya açık bir metodolojiyle ayrıştırılsın diyoruz. Tek yatırımcı başvuru ve uyuşmazlık kanalı kurulsun diyoruz. Yani yatırımcıların başvurabileceği tek bir mekanizma, tek bir merci olmalı.
6: Peki fonda bekleyenler için kısmi ödeme mümkün mü?
7: Nakit ve yüksek likit varlıklardan kısmi oransal ödeme takvimi açıklansın diyoruz. Birçok fonda sıkışan yatırımcı tüm varlığıyla sıkışmış durumda. burası kısmi bir ödeme, bir miktar ödeme yapabilecekse bir kısmi ödemeyle şimdilik onların rahatlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu kısmi ödemeyi alanların en azından acil ihtiyaçlarını karşılamasına dönük bir önerimiz var.
11: Yeni bir düzen arayışı var. Önce onu söyleyelim. Masada hisse bazlı pozisyon sınırı, likidite eşiği ve erken uyarı sistemleri konuşuluyor. 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlamasının ardından fon krizinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir meclis araştırması sürecinin de gündeme gelmesi konuşuluyor. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyeye konu fonlarda TEFAŞ üzerinden verilen ancak işlemlerin durdurulması nedeniyle iptal edilen talimatlara ilişkin ödeme esaslarını açıkladı. Buna göre 17 Eylül'de TEFAŞ'a iletilen ve platform tarafından iptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılım payı sahipliği oranında ödeme yapılacak diyor Sermaye Piyasası Kurulu. Şimdi herkesin sorduğu sorulardan birini dillendireceğim. Çok kazanandan para geri alınabilir mi? Dünyada yatırdığından daha fazla para çekenlerden bazı kazançların geri alınarak zarar gören yatırımcıya aktarılmasını sağlayan clawback yöntemi diye bir yöntem var ve mümkün olduğu ölçüde gerçek ana para kayıplarının karşılanması sağlanıyor bu clawback yöntemiyle. Türk hukukunda ise tek ve özel bir clawback sistemi yok. Ancak olayın niteliğine göre sebepsiz zenginleşme, tasarrufun iptali, müsaadere ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine ilişkin farklı hukuki yollarda gündeme gelebiliyor. Sistem dünyada var, Türk hukukunda yok ama böyle bir mağduriyetimiz olduğuna göre yasama organına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu yönde bir görev de düşüyor. Dünyada yatırdığından daha fazla para çekenlerden bazı kazançların geri alınarak zarar gören yatırımcıya aktarılması yöntemi var. Clawback yöntemi. Türkiye'de de galiba bunun olması icap ediyor. Bak 11 milyarla Dubai'ye uçtu bile. Mustafa Sandal'la fon soruşturmasında hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen eşi Melis Süt Şurup Sandal Dubai'de ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı eşinin tasfiyeden hemen önce fonlardan 11 milyar 126 milyon lira para çektiği günlerde Dubai'de oturum için izin başvurusunda bulunmuş. Peki 11 bin lira demedim bakın. 11 bin liranın katlarından da bahsetmiyorum. 1100 lira da demedim. 110 bin lira da demedim. 1 milyon lira da demedim. 1 milyar da demedim. 11 milyar 126 milyon lira dedim. Süt Şurup Sandal'ın çektiği para. Ve dahi diğerlerinin Kaya'nın ve diğerlerinin çektiği paradan bahsediyorum. Gazeteci Turgay Güler şöyle diyor. Bence haklı da. Eğer fon krizi çözülmezse emekli hesabını sorar.
13: Hatırlayın, AK Parti'ye oy veren 8 milyon emekli, emekli maaşına yapılan zammı beğenmediği için bir tepki ortaya koydu, sandığa gitmedi. Ekim geldi, Ekim, Kasım, Aralık. Ocak'ta emekli maaşı zammı olacak. Eğer emekliye istediği zammı vermezsen, ki hakkı o zam yani, bu kez de bizim zamları Fatma Betül Sayan Kaya yedi denecek. Şimdi bu hadiselerde yapılması gerekenler yapılırsa AK Parti göğsünü gere gere çıkar. Sorumlularından hesabını sordum. Fonzedelerin mağduriyetini ortadan kaldırdım. Bu fotoğrafla ortaya çıkmak AK Parti açısından önemli. Çünkü yeni Türkiye, temiz Türkiye, bunlar kıymetli. Bu işlere bulaşanlar bir, kapının önüne konulmalı. İki, yargı devreye girmeli, gereğini yapmalı.
11: Burunlarından fitil fitil getirilmeli diyen isimse Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Yaşanan fon krizine ilişkin bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır dedi açıklamasında değerli dinleyiciler. Şimdi tabii taraflı tarafsız herkesin dost doğru yaşama zorunluluğu var. Fonlardan, borsadan ve dahi diğerlerinden kanuni haklarından yararlanma hakları da pekala anayasal güvence altında. Lakin bu taraf temiz, şu taraf kirli ya da şu taraf tamamen temiz, bu taraf çok kirli anlayışı da büyük bir rezalet. Yavuz hırsız olup da ev sahibini bastırmamaya çalışmak lazım. Ele geçirdikleri belediyeleri hortumlayan, gençleri fuhuş tuzağına çeken, rüşvet paralarını metreslere yetiren, tescilli hırsızlara hamilik yapanlar, ayıplarıyla yüzleşmek yerine yanlış yapan hesabını verecek diyerek soruşturma başlatan hükümete şu anda saldırıyor. diyor İsmail Erdem, AK Parti milletvekili. Evvela evinizin önündeki pislikleri temizleyin. Silivri'de yolsuzluk tutuklusunun fotoğrafını otobüse giydirenlere söz düşmez diyor. Avukat Emre Tekmen ise hükümeti ve milli iradeyi hedef tahtasına oturtmaya heveslenen bu güruhun siyasi sicili şaibelerle, kara lekelerle doludur. Yavuz Hırsız ev sahibini bastıramayacaktır diyor. Ahali ne diyor biliyor musunuz? Yani kuzeyden güneye, doğudan batıya, en gencinden en olgununa kadar ahali ne diyor? Temiz yaşamak zorundasınız. Benim seçtiklerim olarak A, B, C, D, E ve dahi Z partisine kadar benim temsilcilerim olarak gönderdiklerim, temiz yaşamak zorundasınız. Ben nasıl yaşıyorsam eğer siz de öyle yaşamak zorundasınız diyor. Muhatabına mesajı doğrudan gönderiyor da heyhat, anlayam kim? Yeni partide gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Çünkü Anayasa Mahkemesi ismin değiştirilmesine eğer karar verirse partinin ismindeki yeni ifadesi kalacak ama yeni kelimesinin önüne ya da arkasına bir ek getirilecek. Yani kulislerde Özgür Özel'in yeni partisinin Yeni Türkiye Partisi ya da Yeni Değişim Partisi şeklinde bir isim alabileceği söyleniyor. Her ne kadar bu teyit edilmiş bir haber ya da bilgi değilse de Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde bir karar vermesi halinde yeni partinin adında, başında ya da sonunda yeni bir isim daha, yeni bir kelime daha göreceğiz. Yeni parti muhtemelen gidecek. Yeni Türkiye Partisi, Yeni Değişim Partisi gibi isimler masaya gelecek. Bu arada Özgür Özel fon krizinde sorunun muhalefetle birlikte ortak akıl ve eşgüdüm içerisinde çözülmesi için ortak bir masa kurulması olduğunu söylüyor. Mesele bu kadar kritik ve bu kadar çok boyutluyken tüm siyasi partilerin bu konudaki uzman milletvekillerinin davet edildiği bir ortak akıl eşgüdümle birlikte tartışma toplantısı olabilir. Bunu yapmalarını öneriyorum ben diyor. Hafta sonu 305 ilçede ilçe başkanlığıyla ön seçim gerçekleştirecek Özgür. Partilerin bu konudaki uzmanlığı.

0: vatandaş da tahliye edildi. Hani şu sosyal medya platformlarında yayınladığı video ile alakalı olarak soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Cumhurbaşkanı'na hakaret, halka kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçuyla suçluyu övme suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklanan Deniz Göktaş, dün ilk duruşmasında hükümle birlikte tahliye edildi. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halka kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Suçu ve suçluyu övme suçundansa beraat etti değerli dinleyiciler. Aldığı 7 ay 15 günlük hapis cezası yatarı nedeniyle ertelenmiş oldu ve böylece dün itibariyle tahliye edildi. Şimdi saatin 8.52 olduğunu fark ediyoruz. Önemli o gelişmeyi bilin istiyoruz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Sadece Ferhat Gündoğdu değil, Gündoğdu ile birlikte 6 Merkez Hakem Kurulu üyesi de mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Suçlama çok çarpıcı. Gerçekten çok çarpıcı. Resmi belgede sahtecilik ve eziyet. Sevgili dinleyiciler, araştırmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri doğrultusunda yapıldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu bazı hakem ve gözlemcilerin soruşturma konusunda suçlarla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi. Sonra İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. İstanbul'da 4, Ankara, Elazığ ve Manisa'da birer adrese yönelik düzenlenen o operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Onların içerisinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da var. Derneğin Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili Ahmet Şahin, Merkez Hakem Kurulu'nun eski üyesi Yunus Yıldırım, kurulun üyesi Futbol Federasyonu Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şube Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in de gözaltına alındığı dile getiriliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile beraber toplamda 7 kişinin gözaltına alındığı bilgisi. Saat 8.54. İstanbul'da yağmur aralıklarla devam ediyor. Bulunduğunuz kentte de görüyorum bazı noktalarda yağış sürüyor. Ankara'dan, Konya'dan kapalı hava bilgileri geliyor. Bulunduğunuz şehirde de aynı şekilde öyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair ne diyor? Onu da Furkan Bayraktar paylaşıyor.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkili, Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışları Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul aralıklı sağanak yağışlı 21, Kocaeli 19, Bursa 20, İzmir aralıklı yağmurlu 26, Muğla 24, Afyonkarahisar 19, Antalya parçalı bulutlu 30 derece, Isparta 22, Hatay 27, Ankara sağanak yağışlı 19, Konya 20, Sivas 18, Bolu 17, Samsun sağanak yağışlı 23, Trabzon 24 derece, Erzurum sağanak yağışlı 19, Malatya 23, Kars 18, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Şanlıurfa parçalı bulutlu 29 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 40, Saraybosna 17, Paris 27, Pekin 26 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
0: Otopratik. Mustafa Bey bizi Kayseri'den dinliyor. Kayseri'de Mustafa Türkmenimiz var, Konya'da Mehmet Akçay'ımız var. O da bizi takip ediyor. Bilal Bey'e çok teşekkürler. O da bizi dinlemeyi sürdürüyor. Malatya'da Ömer dostumuz var. Ömer Bey'e selamlar, çok teşekkürler. Bilal Bey deyince bizim Bilal Yavuz'umuz da şu anda yollarda. Şanlıurfa'da bulunuyor. Şanlıurfa'daki Radyo 7 dostları, şehrin içerisindeki o kocaman Radyo 7 canlı yayın aracını, kamyonunu gördüklerinde herhalde bir el sallarlar ve bizi yalnız bırakmazlar. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmazlar. Ve aleyküm selam diyelim kaptanımız Bilal Yavuz'a. Teknofest dolayısıyla biliyorsunuz Şanlıurfa'da bulunuyor Radyo 7'nin canlı yayın aracı. Şu anda da Şanlıurfa'yı dolaşıyor. Şöyle bir şehir turu yapıyor. Bir anda da yayını dinliyor. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinliyor. Sevgiler gönderelim Bilal'imize ve arkadaşlarımıza. Peki Teknofest, madem öyle biraz daha bahsedelim. Güneydoğu yarın kapılarını açacak. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da yarın itibariyle.

0: başlayacak. Festival 4 Ekim tarihine kadar devam edecek. Festival için GAP Havalimanı'nda oluşturulan alanda ulaşım altyapı çalışmaları devam ediyor. Sergi, deneyim alanları, atölyeler, yarışma ve gösterilerin gerçekleştirileceği bölümler var ve onlar da ziyaretçilere hazır hale getiriliyor. Şehirde tam 5 gün boyunca Teknofest programları devam edecek. Bayraktar Kızıl Elma olacak, izlenebilecek, görülebilecek. Kaan orada olacak. Bayraktar TB3, Hürjet orada olacak. Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 ziyaretçilerle buluşacak değerli dinleyiciler. Bu arada Hürjet deyince, bu çok önemli, TUSAŞ tesislerinde dün düzenlenen bir tören vardı. Yeni nesil yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş'un ilk iki uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık dedi. Sadece kendi taleplerimizin karşılanması değil, yurt dışı tedarik taleplerinin de zamanında teslim edilmesi ve bu şekilde üretimin yapılabilmesi son derece önemli diye ekledi. Süre bitti ama anlatacaklarımız çok olmakla beraber. Kısmet olursa yarın sabah yine buluşalım, yine konuşalım. Ben Mehmet Can, saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın saat 7'de, Radyo 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
4: Sana yakışanı tak. Bir reklam.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Radyo 7
8: www.radyo7.com.tr
9: www.radyo7.com.tr
10: Tıkla.
9: Anında canlı dinle.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı başlıyor.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

Günaydın, merhaba değerli dinleyenler. Burası Radyo 7 ve ben Erkan Koç. Sizlerle birlikteyim bu sabahta. 11'e kadar nefis şarkılar ve türkülerle sizlere arkadaşlık edeceğim. Hoş geldiniz.

Sabahın ritmini Radyo 7'de yakalayanlara selam olsun. Ve sabahın bu dakikalarına yakışacak en güzel nameler. Türkiye'nin en iyisinde, Radyo 7'de, Erkan'la Çok Canlı'da.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Ben Münce Usabiyalı olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatını

0: Kompertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan. Ekspertise Dino
7: Bile. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Öyle güzel bir eser geliyor ki, dinlerken şunu içinizden birçoğunuz geçirecektir. Eski şarkıların tadı hakikaten bir başka.

Kayıtlar hücum kayıt denen, yani aynı stüdyoda orkestra, sazlar ve solistin aynı anda söylemesiyle kaydediliyor. Günümüzdeki gibi kelime kelime temizleyerek, kopyala yapıştır yaparak yapılmıyor. O nedenle işte o yıllarda yapılan müzik asla tazeliğini, bu doğallığını kaybetmiyor. Tamamen duyguyu hissettiriyor o dönemdeki söyleyen sanatçılar. İşte onlardan biriyle daha hadi devam edelim. Gönül Akkor söyleyecek. Böyle gelmiş, böyle geçer dünya.

Her bir köşe bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin, değişen dünyalar.

Şarkıların en güzelleri, türkülerin en hasları. Tabii ki Erkan'la Çok Canlı'da hafta içi her sabah 9-11 arasında sizlerle. Şarkılardan türkülere geçelim. Ve Emel Taşçıoğlu, Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman da vermiş. Her kimin ne derdi varsa Yüce Mevla o derdinin dermanını tez zamanda versin inşallah.

Doğu Anadolu'da biraz daha kalalım türkülerle ve Malatya'dan sonra bir Erzincan yapalım hadi. Erzincan'ımızın çok güzel türküleri vardır. Hele bu fena fena.

da bir saati geride bıraktık ve radyolarını yeni açanlar mutlaka var. Sizler de hoş geldiniz Radyo 7'ye, sefalar getirdiniz. Son bir türkü dinleteceğim şimdilik tabii. Ardından çok kısa bir dakikalık reklam aramız olacak. Ardından tarzımızı değiştirerek ama kaliteyi düşürmeden sabahınıza eşlik etmeye devam edeceğim. Lütfen ayrılmayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Reklam.

Ali Kınık çal kemancı dedi. Sahibinin sesinden dinlediğiniz eseri. Salı günleri tam bir müzik ziyafeti oluyor Erkan'la Çok Canlı'da. Az muhabbet, çok müzik. Şimdi yepyeni bir albüm, yepyeni bir eser. Çok sağlam bir yorumcu Gülay söyleyecek. Kor Ateşler.

Bir Orhan Gencebay şarkısıydı. Eserin sonu yolunu gözlüyorumdu ve buna şöyle bir bağlayalım. Yolda olanlar, Radyo 7 ile yolculuk yapanlar çok var, tahmin edebiliyorum. Her neredeyseniz, nereden nereye gitmekteyseniz hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız inşallah. Program çok güçlü bir yorumcuyla daha devam edecek. Nefis okur şarkıları, Hak'tan söyleyecek. Bakma bana öyle.

0: Kısa bir reklam aramız olacak. Aranın ardından türküler gelecek. Hem de ne türküler. Ayrılmayın.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Aktif.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ekspertize Dino
2: Bile. Her güzele bir Mendus.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci.

0: Sertiz.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam.

Yıllar evvel yakılmış bu türkü ama hala aynı lezzette, aynı güzellikte dinliyoruz. Kırıkkale yöremize aitti Allı Turnam. Memleket türküleriyle devam. Sırada Kayseri'mize ait nefis bir türkü var. Germir Bağları.

Şöyle bir saate bakıyorum, o da bana diyor ki yavaş yavaş programı artık toparla, son vedanı yap ve mikrofondan ayrıl, Eda'ya devret. Pekala, o halde ben Erkan Koç, müsaadenizi istiyorum, programı Ankara yöremize ait yine çok güzel bir türküyle noktalayacağım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Harika bir salı günü geçirmenizi diliyorum. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde. İstanbul'da da yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bugün gece yarısına kadar kuvvetli olacağı ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde gündeme gelen fon soruşturmalarına ilişkin kararlı mesajlar verdi. Vatandaşların ve kamunun hakkını koruma vurgusu yapan Erdoğan, usulsüzlük yapanların karşısında her zaman devleti bulacağını ifade etti. Sermaye piyasaları ve fon işlemlerine ilişkin yürütülen adli soruşturmalarda adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. Hakimlikçe 5 şüphelinin tutuklanması, bir kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. İstanbul merkezli yürütülen adli operasyon kapsamında 9 farklı yasa dışı bahis sitesine finansal altyapı sağlayan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma dosyasında şüphelilere ait banka ve kripto varlık cüzdanı hesaplarında 4,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken ilgili hesaplara bloke konuldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bölgesel gerilim ve ABD ile yürütülen diplomatik temaslara dair kritik açıklamalarda bulundu. Arakçı, Katar'lı arabulucular üzerinden iletilen önerilere yanıt beklediklerini aktarırken, nükleer konularda taviz verilmediğini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine odaklandığını vurguladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,01, avro 55,63, gram altın 6531, çeyrek altın 10.740 lira. Brent petrol 98 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 12.521 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Aldanırım. İşte böyle insanın aklına hemen geliyor, bile bile inanmak değil mi? Böyle karşındakinin bir sözüne, bir bakışına, bütün şüphelerini şöyle susturuyorsun, yine inanıyorsun. Gönül işi değil mi? Akıl ne kadar konuşursa konuşsun, çok da dinlemiyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

Anlamak lazım, empati kurmak lazım. Her şey sonra zamanla geçiyor. Gerçekten geçiyor mu? Hani çok sevdiğin gün, ben bunun altından kalkamam dediğin gün, bunların hiçbiri kalmıyor değil mi? Bir şekilde böyle atlatıyorsun. Çünkü insan yaşarken hani böyle bitmeyecek zannediğimiz şeyler var ya. Zaman bir şekilde önüne başka bir gün koyuyor, geriye yaşadıklarından. Efendim sen de bıraktığı şeyler kalıyor ama bir şekilde geçiyor. Onun kıymetini bilmek lazım. Zor gününde sonsuza kadar sürmeyeceğini de aslında böyle hatırlamamız lazım. Geçiyor.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu, burası Radyo 7. Radyo 7'de şarkılar da böyle gelip geçiyor. Gerçi geçmiyor aslında. Kimisi böyle bir hatırayı getiriyor değil mi gözünüzün önüne? Kim böyle yıllardır aklınıza belki de gelmeyen birini, onu bilemiyorum. Ama böyle bir şarkının böyle ilk melodisinde, notasında insanın içi değişebiliyor. Radyo 7'nin güzelliği de burada. Hiç beklemediğiniz bir anda sizi böyle duygunun tam ortasına bırakabiliyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Şöyle kalbinize de hitap ediyor. Radyoların sesini açtık mı? İşte o güzelliklerden biri daha.

Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyileri sizlerle buluşturacağız. Sevdikleriniz de haberdar ettiyseniz, onlar da şöyle radyolarının sesini açtıysa ya da işte Radyo 7 mobil uygulama üzerinden bizlerle beraberse haberdar edin. Onlara da seslenelim. Programa dahil olun. Onlara güzel şarkılar armağan edelim. 0507-977-0101. Güzel mesajlar gelmeye başlamış Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden. Bu arada lütfen her gün söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Sizler isimlerinizi yazdığınız sürece ben mesajlara bakıyorum, okuyorum da isimlerinizi. Olmayanları okumuyorum maalesef. Ve Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Ne kadar ağır sözleri var değil mi dinlediğinizde? Hani böyle insan sevdiği giderken arkasından söylemek istediği ne varsa böyle içinde biriktiriyor. Hani kal demek geliyor içinden ama bir taraftan da hani gurur oluyor ya. Kalbi başka konuşuyor, dili başka konuşuyor. Hele bir de çok sevmişse, dilin söylemese de insanın içi zaten her şeyi ifade ediyor. Ha bir de böyle güzel sürprizler de olsun istiyor. Çat kapı.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf.

0: Partiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
0: Güzel bir yatsan.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Oasis. Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Yalnız şarkı o kadar güzel ki böyle alıp götürdü bizleri nerelere, kimilerini nerelere. Bu arada ayrı olanlar varmış efendim, şöyle mesajlarda gördüm. Sevdiklerinden ayrı olanlar, vallahi bu şarkı güzel denk geldi. Birazdan mesajların içeriğinde de bakalım kim kiminle nerede, ne kadar ayrı.

Bu şarkı çok hoşuma gider. Çok keyifle dinlediklerimden biridir. Hani böyle sevemedim ayrılığı derken, baktığımızda insan ayrılıkları zaten sevmez ki. Yani çünkü birinden ayrılmıyorsunuz. Alıştığınız sesten, birlikte kurduğunuz hayallerden, ne bileyim hayatın içine yerleştirdiğiniz onca şeyden kopuyorsunuz. Hele gönül hala oradaysa, giden gidiyor ama insanın içindeki hikaye, bu güzel duygular devam ediyor. Böyle kendi içinizden diyorsunuz gitme diye.

Böyle ayrılık olmaz. Zaten ayrılığın güzeli mi olur Allah aşkına? Böyle olmasın zaten, olmasın. Hadi ben gidiyorum, böyle kendine iyi bak deyip çıkıyorsun. Sonra arkada kalan, değil mi? O ne yapacak? O kadar da kolay değil. Böyle sevmişsin, alışmışsın, hayatını almışsın. Sonra diyorsun ki efendim böyle ayrılık olmaz. Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturup dinletmeye, sevdiklerinize de armağan etmeye devam edeceğiz. Birazdan mesajlara da bakacağım.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: ürünleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 36'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve fon işlemlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma devam ediyor. Kolluk kuvvetlerince düzenlenen son operasyon dalgasında 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Türk futbolunda mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin başlatılan adli soruşturmada önemli adımlar atıldı. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da yer aldığı 7 şüpheli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı. Kırıkkale merkezli 4 ilde Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adli süreç tamamlandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 15'i tutuklanırken diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde balık tutmak için kıyıya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan vatandaşın bulunması için çalışma başlatıldı. Denizde yapılan arama faaliyetleri sonucunda kayıp olta balıkçısının cansız bedenine ulaşıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile bölgesel gerilime dair yürütülen dolaylı temaslar hakkında açıklamada bulundu. Katarlı arabulucular aracılığıyla iletilen tekliflere yanıt beklediklerini belirten Arakçı, nükleer haklardan taviz verilmediğini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'nın güvenliğiyle sınırlı olduğunu kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik ve tarihsel anlaşmazlıklara ilişkin Japonya yönetimine sert uyarılarda bulundu. Wang, Tokyo hükümetinin 2. Dünya Savaşı geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini belirterek, militarist politikalara yönelmenin bölgesel barışa zarar vereceğini vurguladı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Samsun 33, Kayseri 20, Iğdır 23, Siirt 26 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının devam etmesiyle negatif bir seyir izliyor. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin geçen yıl toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaşırken toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,4 trilyon dolara aştı. Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs pandemisi sonrası dönemde değişen üretim stratejileri doğrultusunda Almanya ve Singapur'daki fabrikalarını kapatacağını duyurdu.
4: Halkbank'ın

0: devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbni Haldun 14. yüzyılda yaşamış ünlü bir İslam düşünürü, tarihçi ve sosyologdur. En bilinen eseri Mukaddime'de toplumların gelişimi ve çöküşünü incelemiş, sosyoloji ve ekonomi biliminin temellerini atmıştır. İbni Haldun, tarihsel olayları sadece anlatmak yerine sosyal ve ekonomik faktörlerle analiz etmeyi savunarak önemli bir bilimsel yaklaşım sergilemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Oo, her yerden sipariş aldık.
9: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
8: Tabii ya.
9: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
8: Tami.
9: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
11: Reklam.
12: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
13: Şimdi sıradaki şarkı

kimler bizlerle birlikte, nerelerde, hemen şöyle efendim bakalım mesajlara. Yemekler hazır. Hazır mı? Oh ne güzel. Buyurun karnı aç olanlar. Nide'de Gülafer, değil mi? Aşçıymış, yemek yapıyor. Arkadaşı Filiz ve Cavidan için şarkı istemiş. Emeklerinize, ellerinize sağlık. Hem de afiyet olsun size. Viyana'da Hüseyin Karamuk var. Samsun Çarşamba'da olan kuaför İsmet, duyuyor musunuz bizi? Kuaför İsmet, kolay gelsin. Konya'da Oğuz Özdöner var. Kalbini kırmış olduğu aşkı Ayşegül Özdener, onu çok seviyor. Ayşegül Hanım onu affetmenizi istiyor. Affedecek misiniz? Vallahi bilmiyorum size ne söyledi ama şarkı dil yarası diyor.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel mesajlar da geliyor. Kahramanmaraş'ta Hatice Hanım var. Gönlümüzün soğukluğuna bir de sonbahar eşlik etmeye başladı. Vallahi içiniz her zaman bahar kalsın. Hatice Hanımcığım, Kahramanmaraş'a da sevgiler, selamlar. Bu foto, ay çok güzel fotoğraflar gelmiş. Hemen şöyle bakıyorum. Paşasıyla bizi dinliyor. British değil mi? Ay çok güzel. Rengi de çok güzel maşallah. Fransa'daymış Ayşe Demir. Zeliha Çalış için şarkı rica ediyor. Can dostu oluyormuş kendisi. Merve kızı ve bütün arkadaşları. Hadi bakalım gönderelim. Selam olsun onlara da. Nurdane Hanım Bursa'da bizleri dinliyor. Mesai arkadaşı Tuğba. Can dostuymuş. Onu çok seviyor. Tuğba Hanımcığım duydunuz mu? İyi ki varsın, ay iyi ki varsın diyor. Çok kıymetli, çok önemli. Bu yaramaz ne yapıyor? Duvarları mı boyuyor? Manisa, Yunus Emre, Akgedik'ten Berat Ensar Gökçek. Ha, okulu yok, evde boya yapıyor. Babaya yardım ediyormuş. Allah'ım terlikleri de kendinden büyük, fırça da öyle. Kolay gelsin.

0: Yok gitsin.
1: Burası Radyo 7.
2: Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

0: beni.
1: Ankara'da Latif. Sıradaki şarkıyı bütün sevenleri neyse. Valla yürüyüş yaparken bizleri dinleyen Konya'da Ayşe Hanım var. Güzel bir manzarada bu arada sonbahar yaprakları da kendini göstermiş. Göndermiş olduğunuz fotoğrafta Ayşe Hanımcığım. Bu dünya güzeli kim? Kayseri'de Suat, Erzurum'da bulunan güzel torunu Adoş. Ay o mu? Maşallah güzel günlerine şahit olun siz de. Şarkılar süpersiz de öyle diyen Bursa'da Narin sevgilerini göndermiş. Bir şarkıda bana armağan eder misiniz diyor. Tabii ki armağan ederim, göndermez miyim? Sevgiler selamlar Bursa'ya da. Kayseri'de kim var? Az önce okumuştum mesajınızı. Sıradaki şarkıyı Ali Kabak için istiyorum demiş. İyi tamam, peki kim? Eşine armağan ediyor ama kim ediyor bilmiyorum. Almanya Köln Hatice Hanım. Hatice Hanım bugün sizi oğlumla beraber dinliyorum demiş. Sıradaki şarkıyı da kendisine istiyor. Ay çok güzel yalnız. Maşallah o da. Dikişler dikiliyor. Konya'da Ayten Hanım var. Makine başında iş yapıyorum. İş ortağım kim için? Fatma Kopuk için şarkı istiyorum demiş. Ruhuma iyi geliyorsun diyor. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın Ayten Hanımcığım.

Aramadın ah aylardır. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerle beraberdi bu güzel şarkı. Cesaret istiyor. Bir kulak verelim, konuşur sonra.

0: Haberler devam edecek.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Tekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
8: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
9: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
10: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
13: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Defne KPSS'ye hazırlanıyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum. Manisa'da bizlerle birlikte. Konya Selçuklu'da Selman var. Sosyal yardımlaşma çalışanları için istiyorum demiş. Sinop Durağan'da bizlerle olan arkadaşı Kars'ta görev yapıyor. Kübra için şarkı istiyor benden. Kübra duyuyorsa gönderelim tabii. Kahramanmaraş'ta kim var? İsim yok. Geçiyorum. Ey doşum diye başla. Teşekkür ederim Miray, paketlemede senin mesajımızı okumanı bekliyoruz sabırsızlıkla demiş. Hanımlar gördüm sizi, harika görünüyorsunuz. Maşallah maşallah size, kolay gelsin. Kayseri'de Sinem Hanımcığım, doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı güzel yıllarınız olsun, sevdiklerinizle geçireceğiniz. Şimdi Manisa yazıyorsunuz da devamı yok. Oh, kahveler gelmiş Eda Hanımcığım. Tarsus'ta Tuğba Çiçeği ile birlikte bugün yanımda. Safiye Şafak, yollarda mı dinliyorsunuz? Kızları Meryem ve Merve için istiyor. Balıkesir'den bizlerle birlikte. Sevgiler selamlar gönderiyorum size de.

Hayatın değişmeyen tarafı, kural böyle. Arada böyle kalabalıklaşıyoruz, ailemiz oluyor, dostlarımız oluyor, seviyoruz, seviliyoruz ama insanın böyle kendi içinde yürüdüğü bir yol var değil mi? Hep var aslında. Madem kural bu, o zaman aradaki zamanı böyle güzel insanlarla, güzel hatıralarla doldurmak lazım. Yaklaşıyoruz, ailemiz oluyor.

Gelsin burada bizi duyuyordur değil mi Yiğit? Arkadaşlara da armağan edeceğiz. Oh, kışlıklar hazırlanıyor yine. Eşi Hülya ile kuşburnu reçel yapıyorlar. Almanya Stuttgart selamlar göndermiş. İsmail Beyciğim kolaylıklar diliyorum. Hollanda'da Osman Coşkun bizimle birlikte. Dünkü isteğini yeğenleri kıskanmış. Kıskandı mı? Biz bahsetmiştik onlara. Onlardan galiba değil mi? Osman Bey yeğenleri Nezaket, Hasan Akkuş bir de Isparta, Yalvaç Bahtiyar köyüne. Ruhumuzun ilacısın demiş. Teşekkürler.

0: Hatay'da. Ay ne güzel gelmiş fotoğraf Adem Bey'den. Adem Bey yazın yazın, ben görüyorum burada. Ben fotoğrafı görürken yazmaya başladı. Bursa'da Hande ve Selma sıradaki şarkıyı istiyor. Gönderelim tabii. Malatya'da Semra Çelik için şarkı istiyorum demiş. Gönderelim. Güzel bir şarkı, keyifli bir şarkı olsun. Şöyle radyolarımızın sesi de açık olsun. Hadi o zaman gelsin.
1: Burası Radyo 7.

A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan İsmail Yüksek, Türk halkından özür diledi. A Ligi 2. grupta Belçika ile Fransa milli futbol takımları Brüksel'de karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarısının 88. dakikasında Fransa'da Olise attığı golle takımına 3 puanını kazandıran isim oldu. Konya Spor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, Filistin milli futbol takımıyla 30 Eylül Çarşamba günü oynayacakları dostluk maçına Konyalıları davet etti. Maça girişler ücretsiz olacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.537 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.98, euro 55.57. Gram altın 6.524 lira, Brent petrolün varil fiyatı 97.28 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometreleri, Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. Kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 26-32. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Toprak ailesine şarkı göndereceğiz Hatay'da. Hassa Yoluklar Köyü. Ayşe Hanım, mantı mı yapıyorsunuz? Kolay gelsin. En güzel arkadaşım Radyo 7. Değeri bilinmeyenlere şarkı armağan eder misin? Ederim tabii. Servet Bayram için şarkı istiyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Yani Servet Bayram'ın eşi istiyor. Yağmur varmış Eskişehir'de, selamlar gönderiyor. Her gün yazmasam da dinliyorum seni diyor. Teşekkür ediyorum Sunay Çakıcı. Manisa'da Ali Ay var. Eşi Hülya Hanım için şarkı rica etmiş. Birlikte bir fotoğraflarını göndermişler bana. Olur, neden olmasın. Çorum'da bizlerle, Rize'de vatani görevini yapan sevgilisi var. Sayın Özdemir'e ona hasretle bekliyorum demiş. Duyuyorsa armağan edelim tabii, neden olmasın.

0: kalbimi.
1: Kalbimi açmaz oldum, unuttum. Kötü ama değil mi, böyle her şeyi yok ediyor, unutuyor. Bu fotoğraf kimin? Oo, sizi izliyoruz, dinliyoruz diyen Ankara'da Sevgi. Kızları için şarkı rica ediyor, mutfağında bizleri dinliyormuş. Malatya'da Aysun Hanım var, sıradaki şarkıyı umut edip mutlu olmayı hak edenlere armağan ediyorum. Bu arada ilk defa yazıyorum der. Ben de devamını bekliyorum şarkınızla birlikte Aysun Hanımcığım.

Aslında onu çok seviyormuş. Daha nasıl anlatsın, nasıl ifade etsin değil mi? Emine Hanım, Osmaniye'de kapalı cezaevinde Sinan Can var. Onun için bir şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii. Kayseri'den selamlar gönderen Emel Hanım var. Oğlu ve eşi için şarkı rica etmiş. Oğlunuz ve eşiniz duyuyorsa hemen gelsin şarkımız. Eda Hanımcığım, efendim. Oh, çayı da hazır. Evlatları Emre, Eren ve günün güzel geçsin demiş Tuğba Hanım Kocaeli'de. Teşekkür ediyorum.

0: Burası Radyo 7.
1: Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

Nevşehir'de Bahar Hanım Aşkı Mehmet'ine şarkı isterken kahvesini de göndermiş. Çorum Alaca'da Elvan Yılmaz var. Gitmek varmış, ayrı. Sesini duymaya bekleyenler var, seviliyorsun, teşekkür ediyorum. Eda diye seslenmiş, hatta bana küsmüş, mesajımı okumuyorsun diyor. Küsmeyin, gördüm mesajınızı. Afyon'da Emel Hanım var, o da benden şarkı istiyor, geldi bile.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
9: Bravo! Sana yakışanı tak.
10: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
11: Radyo 7.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
12: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

aşıkmış, Allah bilir öyle diyor. İş yapmak sizinle çok güzel ütüler yapılıyor Nide'de Ayşe Hanım. Patronu Sibel Hanım için şarkı isterken Kahramanmaraş'ta da Fatih Bey var. Konfeksiyon çalışanları bizlerle beraber, kolaylıklar diliyoruz onlara da. İskenderun'dan sevgiler gönderen kimdir? Eltisi Seher ve çok sevdiği görümcesi Gülcan. Beraber ekmek açıyorlar ve eşine de şarkı rica ediyor. Dinlemeye doyamıyoruz demiş şarkıları. Gurbetteymiş eşinden ayrı. Allah kavuştursun sizi. Atölyede patronları Hümeyra Hanım var. İşinin başında. Sıradaki şarkıyı da ona istemişler. Sakarya Adapazarı selamlar gönderiyorlar. Makineler hali hazırda. Çalışıyorlar. Bizi de görseniz Eda Hanım diyor. Vallahi gördüm sizi de. Hümeyra Hanım da duymuştur herhalde atölyede.

Eskisi gibi olmuyor dedi. Daha nasıl anlatsın? Ankara'da Selma Hanım var. İyi yayınlar dilekleriyle, eksik olmasın. Eşi Özkan için. Onu çok özlemiş Hatay'da bizlerle beraber. Özkan Bey, duyuyor musunuz? Bu yıl tatile Türkiye'ye geldim der, İngiltere'den Antep'e. Şans eseri de sizleri dinledim, çok beğendim. Uygulamayı da indirdim, arabamda sizleri dinliyorum demiş. İyi demiş de kim demiş ama? Daim olsun o zaman, ben beklerim mesajlarınızı sürekli. Bende de alışkanlık yapar. Türkiye'nin alışkanlığı radyoda sadece size değil, size de alışkanlık yapıyor, merak ediyoruz sizi.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ancak gün boyu Radyo 7'de en sevdikleriniz sizlerle olmaya devam edecek. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı. Sermaye piyasası kurulu ise fon soruşturmasına ilişkin 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda TOKİ'ye ait arazileri kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı. Yapılan değerlendirmeye göre toplamda 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç tespit edildi. Sakarya'da iki gündür etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Akyazı ilçesinde heyelan nedeniyle dere yatağı kapandı, sel suları yerleşim alanlarına yaklaştı. Filizli ilçesinde bazı sokaklar suyla doldu. Ekipler olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı. İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan yağışlı havanın şiddetini artırması bekleniyor. Sağanak nedeniyle bazı ilçelerde metrekareye düşen yağışın 150 kilogramı aşabileceği belirtilirken meteoroloji 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Sevgili dinleyenler, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %56 seviyesinde. D100 Ambarlı parseller yönünde orta şeritte araç arızası var, bir şerit trafiğe kapalı. D100 Küçükçekmece Florya istikametinde ise sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Kazaya müdahale ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler açık, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Haliç Köprüsü'nde ise çift yönde yoğunluk yaşanıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının devam etmesiyle negatif bir seyir izliyor. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin geçen yıl toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaşırken toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,4 trilyon dolara aştı. Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs pandemisi sonrası dönemde değişen üretim stratejileri doğrultusunda Almanya ve Singapur'daki fabrikalarını kapatacağını duyurdu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Samsun 33, Kayseri 20, Iğdır 23, Siirt 26 derece. En güvenilir

0: Saraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'ta.
1: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: Ultraşar
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
2: Festi
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Var var hepsi dokuda var.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: çekiliyorum.
1: Sevgili dostlar, Radyo 7 Türkiye'nin alışkanlığındasınız ve Radyo 7'de alıştığınız saatte hem gündüz hem gece gölge saatindesiniz. Talha Bora Ögeben saygılarımı sunuyorum. Muhabbetle selamlarken dua ediyorum. Allah'ım yüreğime, hepimizin yüreğine ferahlık versin. İşimizi kolaylaştırsın. Şu dilimdeki o görünmez bir düğüm var. Onu çözsün ki dilim hayra dönsün. Bir de ortak mevzulardan bahsedeceğim. Zaten bildiğimiz meseleler, çoğu zaman hatırlatmak benim işim. Onlar için de doğru anlaşılsın, Allah bir tesir yaratsın ki hep beraber faydalanalım geçen dakikalarda. Merhaba.

Öyle ya, bugün gördüğün herhangi biri senin onu son görüşün olabilir. O her kimse, bilmiyorsun. Ya da onun haberi yok seninle son kez karşılaştığından. Ne sırlı bir şey, değil mi? Yıllar evvel okuduğum bir kitapta ölümün yeryüzündeki en kıymetli şey olduğunu anlatıyordu. Bunun nedenini de şuna bağlıyordu. Eğer ölüm olmasa idi, hayatta kendince seni mutlu eden, peşinde koştuğun, hırs yaptığın, arzusunda yanıp tutuştuğun ne varsa hepsi anlamını yitirecekti. Öyle ya, bugün değil yarın. Garanti buralardayım, bir yolunu buluruz derdin. Fakat yaşamın, hayatın sınırlandırılması Rabbimiz tarafından belki insana lütufların en büyüğüdür. Verilmiş hediyelerin en büyüğü. Ya biz ne kadar korkuyor ve sevmiyoruz, değil mi? Belki.

0: Geçen bir dostuma öyle dedim. Muhabbet ediyorduk. %100, evet, bir hakikat, az önce de söyledim. Ne zaman öleceğimi bilmiyorum ben. Ama bildiğim bir şey var. Buna da bir şerh düşeceğim ama söyleyeyim. Çoğu gitti, azı kaldı mesela. Bunu görebiliyorum ben kendi adıma. İşte diyeceksin ki ya boşver istatistikleri, Allah ömrünü uzatır mı uzatır? Amenna kardeşim. Eyvallah. Ben şu mevcut veriler ışığında bunu görebiliyorum. Çoğu gitti, azı kaldı. Hemen soruyorum. Bir insanın bir okulda, mesela 4 yıllık bir lise için söyleyelim, birinci sınıftaki verdiği ehemmiyetle, telaşla, heyecanla, üniversiteye hazırlık içinde olduğu dördüncü yılki hali bir olur mu? Efendim? Olur. Olursa ne olur biliyor musun? Muhtemelen mezun olduktan sonra hiçbir yere yerleşemez. Girdiği sınavı kazanamaz. Böyle. Bilmem anlatabildim mi?
1: Gölge sizlerle.

0: geç kalmanın en büyük nedenlerinden birine ertelemek. Ne çok erteliyoruz ya. Sonra hallederim, sonra yaparım. Gün içinde belki en çok kullandığımız cümleler, en çok kullandığımız kelimeler. Tam da şimdi Müslüm Gürses'in söyleyeceği bir halde ilerliyoruz. Aldana aldana. Ve malumunuz ne buyuruluyor? Erteleyenler helak oldu. Of. Çünkü ertelemenin altında az evvel söylediklerim yatıyor bilinç altında. Ölümü önemsememek. Ölümden sonrasını düşünmemek. Çünkü insan hayatın kısıtlılığının gerçek anlamda farkındalığında olsa gerçekten ne kadar erteleyebilir ki? Özellikle ertelememesi gerekenlere ha. Ve ne çok şey erteliyoruz, bir düşünsene.
1: Gülen çehreleri sahte dostlar.

Vay be. Güzel şarkı değil mi? Bir de şey diyor ya, dostum gölgem olur diyor ya. Dostuz baba. Bize dost olana dostuz, düşman olana düşman değiliz. Düşman olanı Allah'a havale etmişiz. O intikam alanların en hayırlısıdır. Neye uğrayacağım kendime? Öyle ya. O öyle, sen farkında bile olmazsın ya. Senin intikamını alır. Haksızlık eden, yanlış yapan, ettiğini bulur. Senin ruhun duymaz. Ha bazısı şey şunu diyebilir. Kardeşim ben bana yanlış yapan adamın düştüğü o rezil hali görmek istiyorum. İçim soğusun. Uğradığı haksızlığın şiddetine göre bunun anlaşılabilir bir tarafı vardır. Ama yine de abicim yanlışla var ya, bu kadar bile bağın olmayacak.

0: sensiz. Kıymetli dostlar, yeni kitabımın raflarda olmasına çok az kaldı, artık bir hafta ve yeni kitabımın Avrupa'daki ilk imza günü Almanya'da Stuttgart'a geliyorum. Yurt içinde ilk imza günümüz Konya'da. Konya'ya geliyorum. Konya'nın tarihi de nasipse belli olduğu gibi 25 Ekim Pazar. Akşam 19'da konser ve imza yapacağız ama yurt dışına tek geliyorum. Söyleşi yapacağım akşam 20'de. Arkasından kitaplarımı imzalayacağım. Hem Almanya'da Stuttgart'a gelebilecek olan canlara hem de yurt içinde Konya ve çevresine duyurulur. Gölgenizle buluşmanıza az kaldı.
1: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
2: Gölge sizlerle.
3: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
2: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BB.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Artist.
1: Ben bilinç sahibi olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Hani az önce dedim ya, bazı insanlar çok kötüdür. Onlara olan nefret, kin taşıdıkça arada bağ da taşımış oluyorsun. Buna gerek yok. Bırak Allah'a demiştim ya. Şöyle bir yazı var sevgili Uğur'un, diyor ki bana fecrin karanlığını layık görenlere istesem de yine kötü olamam. Önce bakarım halime, sonra bir dua yapışır dilime. Rabbim, tek şahidim sensin. Ben kendimi anlatamıyorum. Kararı yine senin adaletine bırakıyorum. Hakkımda ne hayırlı, bunu tek sen biliyorsun. Onu öğren.

Bazı eserlerde duygulanıp ağlayanlar var mı? Ya olayı demagoji etmek istemiyorum. Gözyaşı hayatın bir gerçeği değil mi? Biz konu ağlamaya geldiği zaman niye böyle tepki verir olduk? Ya bırak edebiyatı, bırak şiiri, ya bırak şimdi dramayı falan. Anladın mı? Ağlamak güzel bir şeydir. Yerine ve neye ağladığına göre gerçi. Kıymetlidir ya ağlamak. Niye bu kadar küçümsüyor, niye bu kadar azımsıyoruz? Niye her ağlayan zayıfmış, güçsüzmüş gibi davranıyoruz? Her zaman bunu ifade etmez gözyaşı. Bazen insan çok güçlü olduğu için de ağlar. Bir baba güçlüdür. Evladı için, özellikle de evladının istediği bir şeyi yapamadığında için için ağlar baba. Ağlar yani, zordur dağ gibi. Ama ağlar. Evet. Bir de şey var ya, hani klasik erkekler ağlamaz. Allah, görmüyor oluşun erkeklerin ağlamadığı anlamına gelmez. Belki ağladığını göstermez ama bal gibi ağlar.

şuna inanırım. Durduk yere hiçbir türkü, şarkı insanı ağlatmaz. Durduk yere olmaz bu. Vardır bir yara, tabii. Belki içindeki bir söz, belki de dinlediği, duyduğu an yaşadığı bir acıya geri götürür. Yani şarkı normalde alakasızdır. Ama öyle bir sıkıntı yaşamıştır ki tam da o ara bu bir yerlerde çalıyordur. Ne zaman dinlese gider oraya. Tabii. Velhasıl yaşanmışlıklar, gidenler, kalanlar ağlatır. Diyorsun ki hadi gideni anladık da kalan niye ağlatır? O konuya bir girersek o hamur çok su götürür. Belki senin hayatında vardır, belki çevrende vardır. Bazen seve seve, bazen döve döve ağlatır birileri.

Yıllardır kaçırmadan dinleyenler var. Benimle ilgili birçok şeye vakıf olan, bilen, programa çok tanıdık. Ama hem o sürekli severek dinleyenler bilsin ki hem de ben farkındayım. Her geçen gün yeni yeni o kadar çok insan aramıza katılıyor ki. Çeşitli nedenlerle. İnşallah uzun sürecek bir dostluğun, bir muhabbetin başlangıcı olur. Ya radyo programı ile ne uzun süre muhabbet falan deyip küçümseme. Hangi sızıya iyi gelecek bilemezsin baba. Tabii. Sen biriyle muhabbet edip sohbet ettiğinde onun süresi, o ortamdaki dinamiklerle hiç kimsenin olmadığı bir yerde, araban olur, iş yerin olur, tanımadığın, aranda kan bağı bulunmayan biriyle böyle dinlemek başka bir şey. Bir cümle tak diye çok güzel bir karar aldılabilir sana. Ben bunu yaşadım da anlatıyorum. Yani program ben bile gerçekten bunun çok sonra farkına vardım. Hiçbir şey sebepsiz değildir dostum. Ya bu kadar her yerin yalanla dolduğu bir alemde çok gerçek bir derdine, çok gerçek bir derman verebilir bir cümle, bir an. Yani öğretmenin anlatır olmaz, anan baban anlatır olmaz ama radyoda bir gölge söyler, oluverir, belli mi olur?

Evet, herkese içini açmak ister insan da bu çok tehlikelidir. Az önce dertleşmek deyince de aklıma geldi. Mesela sen benimle dertleşirken ben seni görmüyorum, tanımıyorum, bilmiyorum. Derdinin mahiyetini bilmiyorum. Anlatıyorum, sen lazım olanı alıyorsun. Fakat biriyle dertleşmek farklı bir şey. Herkese içini açmak samimiyet değil çünkü. Çünkü bazı insanlar seni anlamak için dinlemez. Bazıları senden öğrendiklerini kullanmak için dinler.

0: Hala Bora Öge.
1: Namı Diğer Gölge yayında.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor.
2: Gölge, gölge, gölge.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometreleri, Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. Kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 26-32. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz son.
6: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
7: Reklam.
8: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Benzinini değiştir, havan değişsin. Kompen.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Mutlu yıllar, mutlu akü. Size de

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
0: Sensat.com.
3: Reklam.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Hani bugün bir ara dedim ya, gözyaşı zayıflık değildir diye. Bir de sessizliği korkaklık zanneden bir devirdeyiz. Ya yerine göre zaman zaman doğru mudur? Evet, fakat her sessizlik korkaklık değildir. Sen sevgili kardeşim, sessiz duran, neyi nerede anlatacağını bilen kardeşim, dostum, sustun diye birilerinin seni korkak olarak yaftalamasını hiç umursama, bırak öyle düşünsünler. Şu aciz halimle şunu gördüm ben bu alemde. Şimdi neyi nerede anlatacağını bilmek güzel bir şey. Evet, o da güce dair işarettir. Ama asıl kuvvet şudur işareti: neyi içinde tutacağını bilir.

Biz kalbi sadece kan pompalayan bir organ olarak görürsek, taş kalbin bırak aşktan anlamamayı, hiçbir şeyden nasıl olur da anlamıyor, bunu idrak edemeyiz. Çok mucizevi bir organ ya kalp. Düşününce işin içinden çıkamıyorsun. Evet, onun atıyor olması hayatta olduğunu gösteriyor. Kanı pompaladıkça vücuda kan lazım da sen hayattasın. Ama çok ilginç. Eğer kalp kan pompalamasına rağmen ruha, sevgi, inanç, umut pompalamıyorsa, kan pompalamasının çok bir anlamı olmaz. Sadece yaşayan bir ölü.

0: Az önce dedim ya, kalp iki yönlü, ruh ve beden. Belki bu nedenle yorgunluğu da hiç öyle başka yorgunluklara benzemiyor.
1: Söyle sensiz nasıl hayal kurayım?
0: Bir insan çok uzun zamandır spor yapmadıysa, böyle bir ağırlık idmanı yapsın, özellikle bacak çalışsın, böyle 3-4 gün doğru düzgün yürüyemez. Fakat bu 3-4 gün sonra bir böyle bir idman daha, o hamlığın komple gittiğini görür. Kalmaz eser. Ne güzel değil mi? Kalp öyle değil. Umduklarını bulamadıktan, bulduklarını da hak etmediğini gördükten sonra feci yorulur. Ha ne olur? Sonra artık kimseyi istemez yanında.

İsmail isimli bir dinleyicimiz bana bir soru sormuş. Normalde programda soru cevap yok. Fakat bu kardeşimizin niyetinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Onun için sorusuna manidar bir cevap vereceğim. Ve beni anlayacağını düşünüyorum. Demiş ki ya işte ülkede can sıkıcı bir takım hadiseler var sevgili Gölge. Seni çok seviyorum, dinliyorum. Hemen hemen insana dair birçok konuya giriyorsun, değiniyorsun. Çoğuna da katılıyormuş, eyvallah. Peki diyor bu ülkedeki bir takım işte insanı geren, yeri yer yer öfkelendiren meseleler için neden yorum yapmıyorsun? Sevgili kardeşim, ne diyeyim? Her şeyin ortada olduğu bir meselede, bir mevzuda ben ne diyeyim kardeş? Bir de bazı meseleler, ben programda buna çok dikkat ediyorum çok uzun yıllardır. Ne kadar haklı olursam olayım, bir kesim dinleyip nasiplenecekken beni, eğer herhangi bir başka konuya girsem kapatıp gidecek, ona verebileceğim güzelliklerden de olacak. Şu cümleden bıktım arkadaş ya. İnsanların birbiriyle alakalı, o bizden değil, şu bizden. Ya biz niye kardeş olamıyoruz ya? Ya bu kadar basit la. Başka takımı tutsun, arada bazı düşünceler farklı olabilir. Ya niye bu kadar ayrıştık ya? Niye bu kadar tahammülsüz olduk? Yani kardeş, söyleyecek çok şey var da söylesem ne değişecek? Ya

Az önce söylediklerimi tamamına erdireyim. Bir dakika sen bir dur şarkıcığım. Dur bakayım sevgili kardeşim. Ortak noktalara kıymet verip farklılıklara saygı duymak zorundayız. Tekrar ediyorum. Ortak noktalara kıymet verip farklılıklara saygı duymak.

0: canım.
1: Az önce dinletmeyi planladığım şarkıyı şimdi dinleteyim. Farz et desin ve ben bir hatırlatmayı yineleyeyim. O da şu: radyo araştırmalarında dönem dönem değişiklikler olur. Bu nedenle her ay hangi radyo daha çok dinleniyor, hangi saatte insanlar hangi programı dinliyor, bununla alakalı sizden yardım isteyebilir resmi kurumlar. Bu noktada geri durmayın. Sizin desteğinizle, güveninizle, dinlemenizle, dinletmenizle buralara geldik. Önemli olan işte şu başarıyı elde etmek kadar o başarıyı korumak da, değil mi? Yine desteğinize ihtiyacımız var. Gölge demişti deyin ve evet, kabul edebilirsiniz. Araştırmaya katılın.

Evet, insan her geçen gün, bırak her geçen günü, her an bir şeyler öğrenir ve bir şeylerin farkına varır, anlar. Çok önemlidir. Mesela onlardan biri, yaptığı fedakarlıklardan değil de gördüğü vefasızlıklardan duman olur insan. Fedakarlık, bile isteye, severek hem Allah rızası hem de o her kimse, anan, baban, evladın, bunu çok gönülden yaparsın, bu niye yiyorsun? Ama vefasızlık, yani insan genelde beklediği yerden değil, hiç beklemediği yerden vuruluyor.

Öyle öyle kimseyi öyle kolay kolay yargılamamak lazım. Neler çekti kim bilir. Hani ayakta görüyorsun da durabiliyor mu acaba? Hani görmekle ne halde olduğunu bilmek arasında dağlar kadar fark var. Bunları öğrenmeden yani insanın gerçek durumunu öğrenmeden yargılamamak lazım. Ha, öğrendikten sonra konuşursun o başka. Evet. Ama genelde insan bunu bilemez.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da
1: var. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve Yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertize
3: Dino Bile. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
4: Gümüş Suyu? Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori 1.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bir reklam.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, finans sektöründeki adli ve idari gelişmeleri ele almak üzere Beştepe'de bir ekonomi zirvesi gerçekleştirecek. Basına kapalı yapılması planlanan toplantıda yetkililerin sermaye piyasalarına ilişkin son durum değerlendirmelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşi hakkındaki iddialar nedeniyle TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a karşı hukuki süreç başlatıldı. Bakan Gürlek'in avukatı Abdullah Alır tarafından yapılan açıklamada mesnetsiz iddialara karşı kişilik haklarının korunması amacıyla gerekli adli başvuruların yapıldığı bildirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri internet ortamındaki provokatif paylaşımlara karşı operasyon

0: başlattı. Okul saldırılarının ardından kamuoyunu kışkırtıcı yayın ve paylaşım yaptığı saptanan 3810 şüpheli kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı. Sakarya'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış kent genelinde olumsuzluklara yol açtı. Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev, tarım arazisi ve ulaşım aksı sular altında kalırken ekipler su tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız ihbarlara ilişkin kamuoyunu uyaran bir bildiri yayımladı. Açıklamada gereksiz her çağrının gerçek ihtiyaç sahiplerine acil müdahaleyi geciktirebileceği vurgulanarak vatandaşlar hassasiyete davet edildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Başkanlığı 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sürecine ilişkin kılavuzu yayımladı. Sınava katılacak adayların giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü akıcı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde yoğun görünüyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Amerikan doları 49,01, avro 55,63, gram altın 6542, çeyrek altın 10.760 lira. Brent petrol 96 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.325 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan İsmail Yüksek, Türk halkından özür diledi. A Ligi 2. grupta Belçika ile Fransa milli futbol takımları Brüksel'de karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarısının 88. dakikasında Fransa'da Olise attığı golle takımına 3 puanını kazandıran isim oldu. Konya Spor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, Filistin milli futbol takımı ile 30 Eylül Çarşamba günü oynayacakları dostluk maçına Konyalıları davet etti. Maça girişler ücretsiz olacak.

Parafpara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parafpara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: Partiz.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Ve yeni bir saat daha programımızda. Hoş geldiniz. Ne güzel, dinlemekle kalmayıp dinletenleriniz var. Sevmekle kalmayıp sevdirenleriniz var. Duymakla kalmayıp bizi duyuranlarınız var. Vallahi helal olsun. Nasıl büyüyor radyo yeri? Böyle büyüyor. Ve bu en güzeli, biliyor musun? Gelişmenin. Tavsiyeyle, inanarak. Eyvallah.

diyordu Allah dostu? Tabi lafımız, tabi sözler anlayana, anlamak isteyene. Tut ki miras kaldı Hazreti Ali'den sana Zülfikar. Sen de Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar?

bahçedesin, elma ağaçları var. Herkes boyuna göre elma alır, boyuna göre lezzet alır, boyuna göre nasiplenir. Borcuna sadık olmayan bir yakını bir adama gelerek demiş ki bana bir 100 lira ver. Şurada müşterisi hazır olan bir mal alıp 120 liraya satacağım. Sonra sana olan borcumu ödeyip 20 lira kar edeceğim demiş. Şimdi 100 lirası tehlikeye giren baba biraz düşünmüş. Sonra bu borç isteyen yakınına 20 lirayı uzatmış. Demiş ki sen al şu 20 lirayı, kar et, ben de 80 lira kar edeyim.

Şimdi az önce kar etmek, para vesaire deyince aklıma çok önemli bir bilgi geldi. Bak, dikkatli dinle. Aman bir yar elinden, yar eli, yar elinden. Arabistan çöllerinde develerin çok sevdiği bir diken türü varmış. Deve bu dikeni bulduğu zaman büyük bir iştahla yemeğe koyulurmuş. Sabırsızca ağzını doldurduğundan bu dikenler dilini, damağını kesmekte ve kanatmakta. Gel gelelim deve kendi kanının tadını da çok sevmekte. Yedikçe kanamakta, kanadıkça yemekte ve nihayet kendi kanında boğulmaktadır. İşte buna Arapçada harese deniyor. Harese. Neyi hatırlattı bu sana? Düşün. Harese. Yani hırs. Yani ihtiras. Bak kelimelere bak. Veya muhteris. Bak hep bu hadiseden türemiş. Bilmem anlatabildim mi?

Halbuki Neşet babanın da dediği gibi yolcuyuz be. Sahibi değiliz buraların. Gölgelenip gideceğiz. Hırslanmanın ne alemi var?

0: Şu dünya bizim vatanımız mı, yurdumuz mu?
1: Senin vatanın mı, yurdun?
0: Şimdi bilirsiniz Mecnun'u severiz. Mecnun'un Leyla'ya olan muhabbetini severiz, severim. Mecnun'dan rivayet olunan yaşanmışlıkları severim. Sonuçta Mecnun'un da arkadaşları varmış. Onlarla otururken mahalleye böyle köpek giriyor. Hemen arkadaşları taşa sarılıyorlar. Mahalle tutuyor, Mecnun'u tutuyor ellerinden. Mahallelinin, arkadaşlarının. Durun diyor. Arkadaşlar şaşırıyor, ne oldu? O köpeğe taş atmayın. Zarar vermeyin. E niye diyorlar? Diyor, ben o köpeği biliyorum. Mecnun nereden biliyor? Diyor ki o köpek Leyla'nın mahallesinden geliyor. Leyla'mın gözleri değmiştir. Ya arkadaş, hani derler ya, deli misin sen diye. Adam deli. Deli olmuş. Allah, sevmek. Deli gibi sevmek. Herkes beceremez.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincileri

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
1: bak. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: garibim diyor ya. Bak incitti. Herkes bir yerden bir şekilde inciniyor. Şu an beni dinleyenler, kimi işte genç kardeşlerim, kimi orta yaş yaşıtlarım, kimi yaş almış büyüklerim, kiminin derdi ailesi, kiminin derdi dostları, kiminin derdi işi, kiminin derdi eşi, kiminin de derdi kendisi ve ben hep söylerim en belası da odur.
1: Kalbim senden öyle
0: öyle ya da böyle bir şeylerden, birilerinden incinenler var, birilerini incitenler var, dertlenenler var. Ama kurtuluş yolu ondan geçer. İnanarak dua etmenden geçer. Ha belki diyorsun ki dememelisin böyle. Bunu çünkü aslında insana şeytan söyler. Ya ne yoruyorsun kendini, bak ses veren yok. Dualarını kabul eden yok der. Bununla alakalı söyleyeceklerim var ama önce şu eseri bir dinleyelim. Çünkü konuyla alakalı sayılır. Bak işte o beni dinleyenlerden şu an farklı farklı yaş ve konumlarda dertli olup da kendini yorgun hissedenler bu şarkıdaki sözleri söylüyorlar. İşte söyletme beni, ben yoruldum. Hatta birilerini muhatap almıyor da hayatı muhatap alıyor. Belki de sırf birilerini incitmeme adına. Bilemiyorum. Ama böyle demek de doğru mu, orası da ayrı mesele. Hayatı veren kim? Değil mi? Yorulabilirsin ama isyan edemezsin. Şikayet edemezsin. Hatta sana sırf hayat verdiği için Allah'a ölene kadar başını secdeden kaldırmayıp şükretsen gene de yetmez. Bak seni yarattığı için, hani bırak dertler için şekva etmeyi. Böyle.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: benim.
1: Saçma sapan günahlarla kirletilmeyecek kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, ulaşılmayacak kadar derin, unutulmayacak kadar güzel ve sadece ender insanlarla yaşanacak kadar da özeldir. Tüm bu söylediklerimi barındıran biri var mı yanında? Böyle bir dost? Emin ol zenginsin, biliyor musun?

Çok güzel türkü ya. Ha? Böyle yürekten söylenmiş, yüreğe de işliyor. Peki. İşte onlardan bir tane daha rüzgar estirelim. Şu an kiminiz yolda, kiminiz evde, kiminiz işte. Şöyle diyelim, yolda olanların yolu açık olsun. Kazasız belasız inşallah. Tabii biz de önlemi alacağız. Ne yapacağız? Hız sınırlarına dikkat edeceğiz. Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edeceğiz. Her türlü yolunuz açık olsun. Maddi, manevi, fiziksel, ruhsal.

hadisi şerifi. İki cihan serveri Rabbimizin Habibi, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı. Gerçi çok şükür bizim toplumumuzda ananın babanın ağzı dualıdır. Her an evladına dua eder. Çok şükür. Daim olsun, kabul olsun, eksik olmasın.

bugün duam çoğu zaman yaptığım bir dua olsun. Ya Rabbi, biz kendi hakkımızda neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemeyiz. Biz de aciziz. Sonsuz ilmi sahibi sensin. Hakkımızda ne hayırlıysa bize onu verdin. Bundan sonra da hep hayırlı olanı ver. Biz ne kadar ısrarla istesek de isteklerimizde şer olanları bizden uzak et. Biz sana teslim olduk ya Rabbi. Sen ne dersen o olsun. Çünkü kul cahillikle ısrar edebiliyor. Allah'ın rahmeti korusun bizi. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, hala bu kardeşin yaşıyorsa yine buluşacağız. Ne zaman? Gece. Evet. Uyku tutmuyor olabilir. Gece çalışıyor olabilirsin. Veya ben uyumam seni dinlerim diyor olabilirsin. Bekliyor olacağım. Ve o ana kadar bana ulaşmak istersen baygölge.com iletişim bölümünde telefon var ve program tekrarlarım radyo7.com'da. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Cümlemize huzurlanlar, gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. www.radyo7.com.tr www.radyo7.com.tr
2: Tıkla.
1: Anında canlı dinle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 49, avro 55,61, gram altın 6551, çeyrek altın 10.778 lira. Brent petrol 96 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 12.308 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı, Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve yine bizim güzel saatlerimiz işte başladı. Ve Aşkın Sesi bendeniz Benhar Sarıoğlu. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Aşkın Yayın Aileyi volümümüz işte başladı. Ve evet, Allah rahmet eylesin, Barış Manço'muzla başladık ve Kamuran Akkor'umuzla da devam edeceğiz. Daha neler neler dinleyeceğiz. Hoş geldiniz ve aşk olun.

zalimlerden Rabbim uzak eylesin bizleri. Zulme gerek yok, hiç uğraşmaya gerek yok onlarla. Onları yok etsin hatta Allah, değil mi? Yani öyle zulüm taraftarı olanların insanlığın içinde yeri yok diye düşünüyorum. Efendim hadi başladık güzel güzel şarkılarla, şöyle bir nostalji daha gelsin. Ayşe Mine ile devam edelim Ağla Halime.

Ne güzeldi değil mi? Ayşe Miner'in de o güzel yorumunu dinledik ve yine içli bir ses, yine duygulu bir ses. Gülay'la devam ediyoruz sevgili Can Bağları.

Ve işte Gülay ne güzel okudu değil mi? Ne güzel söyledi. Ve hemen devam edelim biz şu güzel şarkıları birbiri ardına keyifle Radyo 7'mizde dinlemeye devam edelim efendim. Gönül birliği eden bütün dinleyenlerimize de çok selam olsun. Teşekkürler. Gönülden olan her şey değil mi? Şöyle içeriden olan her şey çok daha başka lezzetlidir.

0: Diyetle devam edelim istiyorum. Şöyle bir diyet daha.
1: Kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

Ramla olursunuz, göze görünmez. Bir ormanda ağaç olursunuz, sayılmazsınız. Bir gökyüzünde yıldız olursunuz, gözden kaçarsınız. Fazlasını verdiğiniz hiçbir yerde değerinizi bilemezler. Unutmayın. Her şeyi dozunda vermek, her şeyi dozunda ayarlamak. Ne fazla ne eksik. Aşk olun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

şu ana kadar bol bol diyet ağırlıklı gittik ama ara ara yine diyetlerinde yer vereceğim tabii, sevdiğimizi biliyorum. Çünkü en sevdiğimiz iki ses bir araya geliyor çok da güzel bir şarkı ile. Tadına doyum olmuyor değil mi sevgili Can Bağları? Devam edelim. Hayatta parayla alınamayacak en değerli şey desen. Neler söylersiniz kim bilir, biliyorum. Eminim benim aklıma gelmeyecek daha da özel, daha da güzel şeyleri söylersiniz ama ben şunu diyorum. Senin derdini kendi derdini...

Her çilenin bir ecri, her gecenin fecri vardır. İnsanın selameti ancak ve ancak sabrı kadardır. Sabrı kadar. Aşk alan.

0: olsun.
1: Hayır olsun her şey. Hayırlarla dokdolu olsun. Öyle bir şarkı ki sevemedim kara gözlümü şöyle orijinal haliyle. Orhan Gencebay'dan dinleyelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Sevgili can bağları, kırılmış bir gönül düşünün, kırgın. Peki o gönlü kırılmış bir gül dalı ile alabilir misiniz? Belki birazcık etkilersiniz ama bu kadar da büyük etkisi olmaz. Daha farklı şeyler gerekir kırılmış gönülü alınabilmesi için. Ne dersiniz? Sevim.

diyesin geliyor. Dua gibi güzel değil mi efendim? Hemen devam edelim yine. Haksız yere yapılan her şeyin, evet, Allah tarafından sorulacağının ferahlığı. Ne güzel bir ferahlıktır. Hep o ferahlığın içinde kalabilmek için

Hiçbir konuda, sadece aşk acısı değil. Yaşamayan bilmez, anlamaz, senin kadar yakın hissetmez ve umursamaz da hatta anlamadığı için, değil mi sevgili Can Bağları? Evet. Şimdi şöyle bir deget yalan. Yaşamayan bilmez.

0: kimlere, kimlere kalan?
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telde Nebruli devam edecek. Hangi

0: Radyo 7 Haber.
1: Milyarlık fon vurgununa yönelik yürütülen dev soruşturmada devletin zirvesi teyakkuzda. Skandalın boyutu derinleşirken vurgun çarkına ünlü isimlerin de adı karıştı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal'ın 11 milyar lirayı aşkın parayla Dubai'ye kaçtığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Öte yandan bugün Beştepe'de fon soruşturması konusunun ele alındığı önemli bir toplantı yapıldı. Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili olmaya devam ediyor. Sokaklar ve caddeler göle dönerken su baskınları yaşandı. Öte yandan şiddetli yağış Sakarya ve Bursa'da da sele neden oldu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Niğde Pozantı Otoyolu'nun 38. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ekim ayında Türkiye ekonomi gündemi, enflasyon ve ihracat verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi sunumu ve 2027 bütçesinin belirlenmesiyle yoğun geçecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticaret başlıklarını değerlendirmiş.

0: vermek ve Türkiye'nin perspektifini aktarmak üzere ABD'deki G20 Ticaret Bakanları toplantılarına katılacak. Yılın ilk 8 ayında Türkiye'yi ziyaret eden 34,8 milyon yabancı turistin başını Rusya ve Almanya çekti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Dünyanın ilk üniversitesi Müslümanlar tarafından kurulan Fes Üniversitesi, El Karaviyin Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında kurulmuştur. Kuruluşu, kadın ve erkek öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, özellikle İslam bilimleri, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda eğitim veren bir kurumdur. UNESCO ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski üniversitesi olarak tanınmaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler
1: Marmaris. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı. Her güzele
4: bir Mindus. Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik. Umran Oto
3: Ekspertiz. Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol,
6: ekspertise Dino bile. Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

haber gelmiyor yerden ve güzel sevdiklerimizden biriydi. Şimdi ise şöyle bir iki sistem dolu şarkı dinleteceğim sizlere sevgili Can Bağlarım. Biri diyecek seni kalbimden kovdum, diğeri de sildim seni. Evet, önce Bergen'i dinleyelim istiyorum. Sonrasında da şöyle bir Neşe Karaböcek sesi. Şöyle bir kulaklarımızın pasını silsin. Sevenlerine özellikle armağanım olsun. Efendim, burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 ve ben Deniz Aşkın Sesi, ben Her Sağroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'lüdesiniz.

kapıları kapansın, kapansın gitsin. Hamdolsun ki dua var sevgili can bağlarım. Yoksa bu kadar derdi el kadar yüreğe yok sığdıramazdık. Kaldıramazdı. Öyle değil mi?

0: saatten sonra ne yapalım artık? Mesajları almaya başlayalım sevgili Can Bağları. Sizler mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Memleket plakalarınızla birlikte şöyle isminizi de yazarak kimin burada olduğunu, radyo 7 frekansında olduğunu ve can kulağı kesildiğini, dinlediğini hemen bildirirseniz sevinirim. 0507-977-0101'den onları yayında da şöyle bir okuyarak selamlarımızı ileteceğiz. Dediğim gibi memleket plakalarıyla birlikte isimler yazılsın, kimler buradaymış bir öğrenelim, hangi şehirler buradaymış.
1: Herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
5: Expertise. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Smokin bizim işimiz.

0: istekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
3: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Hey maşallah, yine harikasınız. Yine şöyle bol bol mesajlar var. 0507 977 0101'den gelen mesajlar. Şimdi bakıyorum kimler buradaymış efendim. 18 Çankırı'dan Buse buradayım demiş. Teşekkür ediyorum Buse. Ve şöyle gördüğüm, aa, çok güzel mesajlar, harika. 27 Gaziantep'ten Adem Bey, o da burada olduğunu belirtmiş. Ve 26 Eskişehir, Sevilay Hanım selam olsun, ben de buradayım demiş, kulağım sizde, teşekkür ederim. Ve 07 Antalya'dan Ayşegül Hanım, teşekkür ediyorum, o da burada.

tövbe gönül. Ve devam ediyorum şöyle yoklamayla almaya. Ve 44 Malatya'dan Neslihan, sevgiler. Burada demiş, selam olsun Neslihan'a, sevgiler saygılar iletiyorum. Ve 42 Konya'dan Kevser, burada demiş, harika teşekkür ederim. 23 Elazığ'dan Yusuf Al, selamlar çok teşekkür ederim. 16 Bursa Yeşil Yayla'dan Narin, teşekkür ederim. 27 Gaziantep Hüseyin Karalar, Marsilya'dan dinlemekteyim demiş. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine selam olsun demiş.

0: ben olmalı.
1: Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ne güzel bir şarkıdır. Gülden Karaböceği de dinledik, ablasını da dinledik. Neşe Karaböceği bugün ikisini de dinlemiş olduk. Ve devam edelim yoklamayı almaya. Yavuz Torlak 61 Trabzon Araklı'dan. Araklı burada demiş, selam olsun Trabzon'umuza ve Araklı'ya. 42 Konya Şefika burada demiş. Salim Ersoy 33 Mersin burada. 42 Konya ve 42 Konya'dan Meral, ben de buradayım demiş. Ayrı ayrı ama Konya coşuyor maşallah maşallah. 2003'ten beri dinlemekteyim. 06 Aylin, sevgiler Ankara'ma, başkentime sevgiler.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

Söz ver, muhteşem ya değil mi bu şarkının? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz. Şöyle okumaya, yoklamaya, almaya devam ediyorum. 38 Kayseri Develi biz de buradayız demiş. Selam olsun efendim. Hep burada olmaya lütfen devam edin. 65 Van'ın V'si Venhar'a selamlar. Biz de buradayız Zafer Bey. Süper. Teşekkür ediyorum. Hep öyle söylüyorum ya. Van'ın V'si ya da Vatan'ın V'si ile Venhar Sarıoğlu ben Deniz efendim. Teşekkür ediyorum Zafer Bey'e selamlar. 45 Manisa'dan Dilek selamlar burada sevgili Dilek de. Abla ben de demiş 20 Denizli Fatma Yıldırım ben de buradayım.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Deve, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
7: Ben dijital arkeolog.
8: Ben iklim mühendisi olacağım.
9: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus.

Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481 Veni vidi göz.

0: gösterişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bugün Beştepe'de fon soruşturması konusunun ele alındığı önemli bir toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonların tasfiyesiyle ilgili tam yetkili kurul oluşturduk. Meseleyi takipteyiz. Bütün kurumlarımızla gerekeni yapacağız. Milletimiz müsterih olsun. Kimseye tolerans göstermeyiz. Nefsine yenik düşenle vedalaşır, yola güçlenerek devam ederiz ifadesini kullandı. Şiddetli sağanak Sakarya'da afete dönüştü. Birçok ilçede yollar, ev ve iş yerleri sular altında kaldı, araçlar suya gömüldü. Selzedeler su tahliyesi ve temizlik için kolları sıvadı. Düzce, Tokat ve Bursa'da heyelan ve taşkınlar ulaşımı vurdu. Kocaeli'de ise sağanak sonrası deniz köpürdü. Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Yavuz Yılmaz yağma ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa rehabilitasyon merkezinde şiddet uygulandığı ortaya çıkmıştı. Tutuklu yargılanan eğitmen bugün 5. kez hakim karşısındaydı. Geriye dönük kamera kayıtlarının incelenmesiyle hazırlanan yeni iddianame doğrultusunda eğitmenin işkence suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verildi. Konya'daki bakım merkezinde ise odaya kilitlenen 3 zihinsel engelli birbirini darbetti, birinin gözleri oyuldu. Kurum yetkilisi 5 kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Italiano'nun transferini özellikle istediği Vlahovic gibi başka bir isim talebi olup olmadığına yönelik soruya "Var, devre arasında kısmetse alacağız" diye cevap verdi. Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, milli aranın takıma iyi geldiğini ancak 10 oyuncunun sakatlığı bulunduğunu açıkladı. A milli takımın son mağlubiyetinin ise kendilerini üzdüğünü belirtti.

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.290 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49, euro 55.58. Gram altın 6.551 lira, Brent petrolün varil fiyatı $96.24.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 29, Sinop 29, Kayseri 21, Erzurum 19, Mardin 26 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Olumsuz hava koşullarının da etkisiyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %83 seviyesinde D100 Sefaköy Florya yönünde sağ şeritte araç arızası vardı. Bölge yoğun, Basın Ekspres Sefaköy Güneşli istikametinde sol şeritte yine araç arızası söz konusu, bir şerit trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Haliç Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Öte yandan E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, TEM Tekstilkent'ten Hastal istikametine, E5 Kozyatağı'ndan Kartal'a ve Büyükdere Caddesi Maslak'a kadar çok yoğun.
5: Arvento yol durumu.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler
4: Marmaris. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihi.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Gönüller hiç yas tutmasın zaten hiçbir zaman için. Gönüller üzülmesin ya. Gönülün çektiğini kimse çekmiyor çünkü düşündüğünüzde, değil mi? Ah ah. Efendim. Şöyle güzel bir eseri daha yine Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Hemen kulak vereceğiz ama öncesinde bir şeyler söylemem lazım. Evet, hatırlatmalarım var. Dünya kötülük yapanlar yüzünden de değil de diyor. Seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikelidir diyor. Çok düşündürüyor insanı. Çok. Yani bu düşünün. Sadece seyirci kalmak. Allah muhafaza. Ya elimizle, ya dilimizle, ya gönlümüzle, değil mi, bir şekilde öyle sadece seyirci kalmayız. Elhamdülillah, çok şükür. Hiçbirimizde.

haram geceleri de şöyle bir keyifle dinledik. Şimdi ise devam edelim yine. Özel bir eser. Ve ben yine mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. 0507-977-0101'den. Avusturya'dan selam olsun demiş. Bizler de buradayız. Filiz, Ayşegül, Halil ve Hüseyin. Ve kulağımız sizde, dinliyoruz. Harikasınız demiş her zamanki gibi. Çok teşekkür ediyorum, sizler de harikasınız. 67 Zonguldak'tan selamlar Barış Altuntaş. Murat Sayın 34 selamlar demiş. Kolaylıklar diliyorum İstanbul'umuza. Ve 27 Mustafa Süleyman selamlar efendim. 27'miz de burada.

16 Ankara. Niyazi tüm Radyo 7 dinleyenlerine selam olsun demiş. Akın Göçer Ankara'dan yine 06 Ankara'm coşuyor maşallah. Ankara'ya selam olsun Akın Göçer'e ve Konya'dan Fuat. Hayırlı yayınlar demiş, kolay gelsin sizlere de efendim. 42 Konya'mıza selam olsun. Merhaba iyi yayınlar Şanlıurfa'dan, 63 Urfa'mıza ve Mehmet Bey'e selam olsun. Urfa'daki dinleyen bütün dinleyenlerimize selam olsun.

Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir eserdir ve daha biz hoşça kal demiyoruz ama yaklaşmışız gördüğüm kadarıyla. Hemen mesajlarla devam edelim. Aslen 32 Güller Diyarı'nda olmakla beraber şu an 34 İstanbul'da oğlumun yanında ve her zamanki gibi sizinleyim demiş. Zehra Ayhan, selam olsun Zehra Ayhan'a ve özellikle 32 nereyi, Burdur'du değil mi, yanlış hatırlamıyorum. Selam olsun efendim Burdur'umuza.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Ekim ayında Türkiye ekonomi gündemi, enflasyon ve ihracat verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi sunumu ve 2027 bütçesinin belirlenmesiyle yoğun geçecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticaret başlıklarını değerlendirmek ve Türkiye'nin perspektifini aktarmak üzere ABD'deki G20 Ticaret Bakanları toplantılarına katılacak. Yılın ilk 8 ayında Türkiye'yi ziyaret eden 34,8 milyon yabancı turistin başını Rusya ve Almanya çekti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Reklam.
6: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Ne ister ister ol. Sensat.com.
10: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
11: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
10: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
9: Sensat.com.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Auto Expertiz.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
16: Bravo!
17: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Ne güzel bir düet. Yaşar İpek ve Elif Buse Doğan. Efendim, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'deydi. Şimdi ise şöyle bir bakalım. 60 Tokat'tan hayırlı yayınlar. Tokat'ın Zile ilçesinden sizi dinliyorum demiş. Radyo 7 gerçekten bir bağımlılık oldu. Spor yaparken fitness salonunda sizi dinliyorum demiş. Gücüme güç katıyorsunuz.

Aynen, o samimiyet çok önemli. Öyle dilden söyleyip geçmek değil de gönülden söylemek o samimiyeti verebilmek ya da yaşayabilmek. 19 Çorum Necla Demirel Çeyiz Atölyem'de dinliyorum demiş. 18 plaka ben demiş Merve, iyi yayınlar diliyorum. Yüreği yaralı herkese gelsin istiyorum. 18 Çankırı mıydı? Bazen gelmiyor aklıma. Evet evet doğru hatırlıyorum. Çankırı. Efendim Çankırı'ya selam olsun.

Eski Ağır 44 Malatya'ya Ahmet Artun, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. 66 Yozgat. Biz de Fransa'dan dinliyoruz. Buradayız demişler. Harika.

şöyle devam edeyim. Yağmur gibi çok var mesaj, inşallah yetiştirmeye çalışıyorum. 55 Samsun'dan Nesibe Kırçıl burada. 28 Giresun burada demiş Aykut Turhan. 38 Kayseri Ülkü, sevgiler selamlar. 42 Konya Ereğli Hamit Uygur, ben de buradayım abla demiş. Selam olsun, hep orada ol kardeşim. 06 Ankara Fatih ve Nuray, biz de buradayız demişler. 38 Kayseri Develi, Sindelhöyük Mahallesi, Serhat Avan, onlar da buradalar efendim.

yine sona gelmişiz. Ne kadar çabuk geçmiş efendim. Şöyle birkaç tane daha okuyabilir miyim? 52 Ünye'den Erkan Toraman, 01 Adana Kozan'dan Selma, 63'ten Urfa'dan Mehmet Bey burada demiş. Herkese selamlar Kütahya'dan. Efendim sevgiler, saygılar. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
1: Skoda servisin, beni anlarsın.
2: 4 numara.
4: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
2: 3 numara.
5: Yolda. Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni fren bala.
2: 2 numara.
6: Elektrik aldım.
2: Bir numara.
7: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
8: Reklam.

Akşamın bu saatinde insan biraz kendine dönüyor, günün koşuşturması azalıyor, evlerin ışıkları birer birer yanıyor ama bazı yerlerde mesai hala devam ediyor, öyle değil mi? Allah kolaylıklar versin. Kimi tezgahının başında, kimi yolda, kimi evinin telaşında. Bu gece yine şarkılarla birbirimize biraz eşlik edelim, ne dersiniz? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldiniz.

0: Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım.
1: İnsanın bedeni yoruluyor da bazen asıl yorgunluk başka yerde oluyor. Diyeceksiniz ki nerede? İçinizde birikenler de aslında söyleyemediğiniz bir söz, ertelediğiniz bir telefon, sonra konuşuruz deyip konuşamadığınız biri. Dışarıdan bakınca her şey yolunda görünüyor ama insan kendi içini biliyor. Neyse, bu gece biraz da o içimizi eşlik eden şarkılarımıza kulak verelim.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Birini aklınızdan çıkarmaya çalıştıkça daha çok hatırlıyorsunuz, öyle değil mi? İnsan kendi zihnine söz geçiremiyor bazen. Demek ki bazı hatıraların takvimi bizimkine uymuyor.

0: varsa kalbim bir başkasın. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Güzel bir Orhan Gencebay yorumu dinleyelim mi? Bilseydim. Bilseydim kelimesi hayatımızda ne kadar çok şeyin başında duruyor. Dikkat ettiniz mi hiç? Bilseydim söylerdim, bilseydim gitmezdim, bilseydim daha çok sarılırdım. Ama hayat geriye dönüp prova yapmaya ne yazık ki izin vermiyor bizlere. O yüzden belki de bugün elimizde olan insanlara bugün söyleyebileceğimiz güzel sözleri söylememiz gerekiyor.
2: Meydan mı verirdim bu ayrılığa? Bilseydim bu kadar zor olduğunu.

Tanırdım bu dargınlığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık. Bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem edibine. Bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene. Bilseydim küsünce

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Niğde Pozantı Otoyolu'nun 38. kilometreleri, Ankara Konya yolunun 34-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

zamanda bir yerlerde geceyi tek başına geçiren birileri muhakkak vardır, değil mi? Belki o odasında yalnız, belki vardiyasında, belki uzun bir yolun ortasında. İnsan kalabalığın içinde bile yalnız kalabiliyor. Şimdi yalnız olan herkese bu güzel eseri armağan edelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Gecemiz güzel olsun.

Evet sevgili dinleyenler, yazılı mesajlarınızı iletmeye başlayabilirsiniz WhatsApp hattımızdan. Bilmeyenler için WhatsApp hattımızı aktaralım. 0507 977 0101. Tekrar edelim, 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Yazılı mesajlarınızı bekliyorum.

Malatya'dan Nur Terzanesi'nden Mehmet Altılmış'a ve tüm Malatyalı hemşirelerine selamlarını iletiyor. Bursa'dan Samet ve yol arkadaşı Sercan Bey'e hayırlı kazasız yolculuklar dileyelim bu güzel eserle birlikte. Bizi bir haftadır dinleyen Minel Toprak, aramıza hoş geldiniz. Karadağ'a sevgilerimizi gönderelim bu güzel eserde sizlere.

Çorum'dan Kezban Hanım'a ve canı gibi sevdiği evlatları Talat Eymen ile Almine'ye kucak dolusu sevgiler, selamlar. Alanya'dan Hayri Boz, Ercan Bey'e, Mustafa Bey'e, Sabri Bey'e, Sebo Dayı'ya selamlar olsun. Giresun İkizler Erkek Kooperi şu anda bizleri dinliyor. İbrahim Kürekçi'ye, ikiz kardeşi Aydın'a ve abisi Önder Bey'i de buradan sevgiler, selamlar.

Şimdi gecenin bir yerinde bir fotoğrafa bakıp sessizce duran biri varsa hiçbir şey söylemesine gerek yok. İnsan bazı özlemleri anlatamıyor zaten. Hele uzun zaman geçmişse cümle kurmak daha da zorlaşıyor.

hem ağladım. Adıyaman, Metin, Bilardo'da bizleri dinleyenler var. İsmail Bey, İbrahim Bey, Yaşar Bey, Engin Bey ve Hüseyin Bey. Bu güzel eser sizlere ve orada bulunan herkese armağan olsun. Osmaniye'den Ömer Bey, abileri Mehmet, Serdar ve Alanya'daki Zübeyde Hanım'a selamlarını iletiyor. Ankara'dan yazan dinleyicimiz kıymetli eşi Şükrücan Gündüz'e sevgilerini iletmemizi rica etmiş. Zerrin Özer bizlerle.

Malatya'dan Üstün Bey, bizden de kucak dolusu iyi akşamlar ve sevgiler. Ankara'dan Dilek Hanım, Gerede'deki eşi Hamza Bey'in doğum gününü kutluyormuş. Nice mutlu yıllar Hamza Bey. Afyon Sandıklı'dan Bekir Bey, iki evladının annesi Biricik eşine sevgilerini iletiyor. Yuvasına sevgiyle kol kanat geren güzel yüreklere bu güzel eseri de armağan edelim. Antalya'dan Aslı Hanım, şu an uzakta olup yolunu sabırla beklediği Servet Bey'e selamlarını iletmiş. Hakan Taşıyan bizlerle.

Değerini bilmek. İnsan bunu en çok kaybedince öğreniyor, öyle değil mi? Oysa sevdiğimiz insanın yanında otururken, annemizin sesini duyarken, dostumuzla çay içerken hayat aslında bize sürekli küçük hatırlatmalar yapıyor. Bugün hala yanınızda olan birinin sesini duyabiliyorsanız belki bu akşam ona bir iyi ki varsın demenin tam zamanıdır.

Ankara'dan Zeynep Hanım'a şu an reyon başında tezgahta alın teri döken tüm mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyelim. İbrahim Tatlıses'in bu güzel eseri de sizlere gelecektir. Hatice Hanım, Can'ın kızı Nurhan'a ve en büyük veferkar annesi Nezahat Hanım'a armağan olacak. Düzce'den Belgin Hanım, Trabzon yollarının kaptanı Emrah Bey'e hayırlı yolculuklar dileklerini iletmiş. Bursa'dan Ömer, bu güzel eserde sana ve kıymetli anneniz sizlere de armağan olacaktır.

bazı vedalar kavga ederek olmuyor. Sadece iki insanın yolu başka yerlere de dönebiliyor. Sonrasında fark ediyoruz ki artık anlatacaklarımızı da bir türlü anlatamamışız ve ortada kalmışız.

İzmir'den Yağız Bey, akşamınız güzel olsun inşallah. Bu güzel şarkı sizlere Denizli'den Raziye Hanım. Rabbim mutluluk, huzur ve en güzel hayatı nasip eylesin sizlere de. Yozgat'tan Muhittin Bey, bu güzel şarkı da sizlere ve sevdiklerinize armağan oluyor.

Kandırmadan Meray Çoban mutfakta iş yaparken bizleri dinliyormuş. Allah kolaylıklar versin. Evet, Radyo 7 aileme sevgiler. Hani bir çocuğa beni ne kadar seviyorsun diye sorarsın ya, iki kolunu açıp bu kadar der. İşte o kadar sevdiğim Levent Canata ve İbrahim Gülen kardeşlerime armağan olsun deniliyor. Gönderelim. Adana'da Emre Karacaoğlan'a bu güzel eser armağan olacaktır. Sibel Can bizlerle.

dertleriniz, kederleriniz sele kapılıp uçup gitsin. Mutluluk, huzur, sağlık, sıhhat dört bir yanınızı sarsın sevgili dinleyenler. Zaman su gibi akıp geçiyor. Bu akşam da Murat Çetin'le kum saati artık huzurlarınızdan ayrılacak. Allah nasip kısmet ederse yarın aynı saatte Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de tekrardan huzurlarınızda olacağız. Hoşça kalın.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver başlıyor. Günlerden salı, salı demek programımız için istek demek. Salı gecesi, istek gecesi, bu gece programımızda çalacak olan şarkıları, sanatçıları siz belirleyeceksiniz. Birazdan WhatsApp hattımızı hatırlatacağım. Bize gece boyunca kısa yazılı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsminizi, şehrinizi ve istediğiniz şarkıyı yazmayı sakın unutmayın.

0: göç.
1: Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

güneşten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de istek gecemiz başladı. WhatsApp'tan mesajlarınız geliyor. Bakalım ilk mesaj kimden gelmiş? Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Sivas'tan Ali. Canım ablam Betül için Adaletin Bu Mu Dünya isimli şarkıyı çalar mısınız diyor Ali. Ali ve Betül için çalıyoruz ve istekler başladı böylece. Güven.

Gökçen Uru mesajıyla devam edelim. Nişanlısı Sergen'e armağan ediyor sıradaki şarkıyı ve onu çok sevdiğini yazıyor. Abicim Antalya'dan Bahar ben, Mustafa Oduncu'ya sevgilerimi gönderiyorum. Bizim için güzel bir şarkı armağan etmeni rica ediyorum demiş. Ali Yıldız'sa şimdi çalacağımız şarkıyı seçen dinleyicimiz. Yollardayım, tır şoförüyüm. Şu an Hatay'dan Aksaray istikametine gidiyorum. Sizi dinlemek çok güzel. Hiray Zerdüş'ten Kurban Olurum'u benim için çalar mısınız demiş Ali kardeşimiz, kaptanımız. Hem senin için hem de yollarda bize kulak veren tüm kaptanlarımıza ve yolcularımıza armağan ediyoruz bu çok sevilen şarkıyı.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de WhatsApp mesajlarınız önümdeki ekrana bir yağmur gibi yağıyor. Bu gece istek gecesi, tabii ki şarkılarınız da geliyor. Konya Akşehir'den Ceylin sıradaki şarkı Kendime Armağan Ediyorum diyor. Kayseri'den Berat, sizi zevkle dinliyorum, iyi çalışmalar dilerim demiş Berat kardeşim. Çok teşekkür ediyorum, memnun oldum tanıştığıma. Kayseri'den can komşular Esra, Sevgi, Beyza, Buse. Cengiz Kurtoğlu'ndan Küllenmiş Aşk şarkısını istiyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Ne güzel iyi geçinen komşular, komşuluğu hala yaşatanlar. Onlara selamlarla, sevgilerle bu harika şarkıyı armağan ediyoruz.

Bu harika şarkıları siz seçiyorsunuz. Bu gece biz de yayınlıyoruz. Büyük bir memnuniyetle WhatsApp üzerinden mesajlarınızı göndermeye lütfen devam edin gece boyunca. Yollardayız, evlerdeyiz, iş yerlerindeyiz. Tabii ki küçük esnafımızın dükkanlarındayız. İstanbul Şirin Evler'den Esnaf Orhan, Müslüm Gürses ve Harika Avcı'dan Olmaz Artık şarkısını istiyorum. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Kolay gelsin tüm esnafımıza bu vesileyle. Devam edelim. Hayatın adil olmayışına gelsin bu şarkı diyor. Teoman gönderiyor mesajını. Zaman zaman bu adaletsizliği inan hepimiz yaşıyoruz. Ama devam ediyoruz yolumuza. Tüm zorluklara ve sorunlara rağmen inatla hayatı iyi yaşamaya çalışıyoruz ve iyi yaşatmaya çalışıyoruz. Kayseri'den Sinem, bugün benim doğum günüm, annemle dinliyoruz. Güzel şarkılar seçiyorsunuz demiş. Bu gece siz seçiyorsunuz aslında. En güzel şarkı da bize gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sinem, doğum günün kutlu olsun, bu şarkı sana.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

İstanbul'dan Ayşe'nin mesajıyla devam edelim istek gecemize. Murat, gönlümün muradı. Kıymetli eşime armağan ediyorum. Güllü ablamızdan Kopamam Senden çalar mısınız bizim için demiş. Çalmaz mıyız Ayşe? Sivas'tan yazıyor dinleyicimiz Ayla. Düzeltiyorum. Doğru doğru Sivas'tan yazıyor. Ben Sivas'tayım. O Almanya'da, aramızda 3000 kilometre var. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz diyor. Ayla. Aykut. Doğru mu okudum? Neyse, bu mesaj biraz karıştı. Az önce dinleyicimiz düzeltmiş. Hadi gelin Güllü'den bu harika şarkıyı çalalım şimdi.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye Ses Ver Salı gecelerine özel bölümü isteklerinizle devam ediyor. Bilmeyenlere de böylece hatırlatmış olduk. Hatay Kırıkan'dan Hasan, eşim Sona için Onur Akın'dan Seviyorum Seni şarkısını istiyorum demiş. Sizin için çalacağız. Kayseri Hacılar'dan Mesut Ulus, benim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Yusuf Erdem kardeşime armağan ediyorum diyor. Gaziantep'ten Mehmet, canımdan çok sevdiğim biricik eşim Durdu, çaya armağan ediyorum diyor. Erzurum'dan yazıyor bir diğer dinleyicimiz Emine. Bizim için de güzel bir şarkı çalarsanız çok mutlu olacağız diyor. Çalmaz mıyız? Çok sevilen bir Onur Akın şarkısıyla devam ediyoruz. Dediğim gibi gece yarısına kadar WhatsApp üzerinden isteklerinizi bize ulaştırabilirsiniz.

0: Burası Radyo 7.
1: Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin yoksa

0: Na Zilli'den Nesibe'nin mesajıyla devam edelim. Sizi çay eşliğinde baklama tadında ailece bahçede verandada dinliyoruz. Orhan Gencebay'dan Kördüğüm şarkısını ameliyat olan ablam Nur'a ve abime, yengeme ve kendime armağan ediyorum. Nur geçmiş olsun, Allah şifa versin. Keyfinize diyecek yok, hadi bakalım bu son günleri iyi yaşayın, sonra havalar iyice soğuyacak. Biraz daha mesaj okuyalım. Kayseri'den Gülsüm yazıyor. Sıradaki şarkıyı gurbette olan eşime armağan ediyorum diyor. İyi yayınlar. Sıradaki parçayı çok özlediğim ve Elazığ'da sizi dinleyen Aylin Ceylan'a armağan ediyorum diyor. Değerli kardeşimiz adını yazmayı unutmuş. Kahramanmaraş'tan Batuhan'sa sıradaki parça sevgili eşim Esma'ya ve oğlum Aslan'a gelsin. Ne güzel isim koymuşsunuz maşallah. Allah bağışlasın sevdiklerinizi. Orhan Gencebay'ın çok sevilen şarkısı Kördüğüm'le devam ediyor yayınımız.
1: Bak

0: köşe, bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin, değişen dünya geldin, hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin.
1: Kayseri'deyiz. Hatice'nin mesajıyla devam ediyoruz. Sizi severek dinliyoruz. Sesiniz huzur veriyor gerçekten demiş. Efendim, onur duydum bu güzel mesajınızda. Rica etsem Kara Kışlar şarkısını bizim için çalar mısınız diyor. Memnuniyetle çalarım hem de. Tuğba yazıyor, iyi geceler. Tüm sevgi dolu şarkıları eşim Hüseyin Aydın'a armağan ediyorum diyor. Biz de size mutluluklar diliyoruz. Beyza Çetin Kayseri'den yazıyor. Gitmem diyenlerden öğrendik yalnız kalmayı diye eklemiş. Vardır bunda da bir hayır. Yalnız kalabilen güçlü insandır zaten.

0: saçlarım.
1: Yine yollardayız ve yollarda kaptanlarımız Radyo 7'yi fazlasıyla dinliyor, eksik olmasınlar. Burdur'dan Muhammed, H ile yazılıyor. İzmir'den Burdur'a gidiyorum. Tüm yollarda sizi dinleyenlerin Sezen Aksu'dan Firuze isimli şarkıyı çalmanızı rica ediyorum diyor. Ordu Fatsa'dan yazıyor Ayşe. O da sıradaki şarkıyı Radyo 7 dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Yozgat'tan Ali selamlar. Bir sonraki istek parçamız Ustam İdris'e gelsin. Trende sizi dinliyoruz demiş. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tren seyahati de çok keyiflidir değil mi? Şöyle kulaklığınızda harika bir şarkı bunun gibi.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye ses ver. Geleneksel Salı İstek Gecesi devam ediyor. Eskişehir'den Ebru ilk defa yazıyorum. Tüm dinleyenlere güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle, memnun olduk bu arada tanıştığımıza. Lütfen siz de çekinmeyin ve bize yazmaya devam edin. İyi yayınlar, ben Ali, şu an Bolu'dan ulaşıyorum size. Gerede'ye doğru gidiyoruz ve sıradaki şarkıyı tüm arkadaşlara ve Anteplime armağan ediyorum demiş. Size de keyifli, hayırlı yolculuklar. Konya'dan Zahide, bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Eşime armağan ediyorum ve onu çok sevdiğimi de söyler misiniz diyor. Siz yeter ki birbirinizi sevin, biz bunu söylemekten ancak mutlu oluruz, memnun oluruz. Bu şarkı da bizden size.

deli. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbime.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

gecenin en çok istenen isimlerinden biri de Derya Bedavacı'ydı. Çok farklı şarkıları istendiği için hepsini bu şarkıda toplamış olduk. Böylece onun sesinden bu harika yoruma yer verdik. Yine bu gecenin en çok istenen bir başka şarkısıyla devam edeceğiz. Çile misin, dert mi, gam mı, keder mi? Hadi gelin onun üzerine isteklerinizi de okuyalım. Çanakkale'den Büşra ve Ece. Sıradaki şarkıyı bize armağan etmenizi rica ediyoruz demiş. Memnuniyetle. Nevşehir'den dinliyoruz. İsmim Yaşar Olgun. Dilara Özdemir'e armağan ediyorum ve sizin aracılığınızla onu çok sevdiğimi söylüyorum diyor. Çanakkale'den yazıyor dinleyicimiz Mahmut. Sevdama gelsin sıradaki şarkı diyor. Çanakkale'ye de selamlarımızı gönderelim. Denizli'den Burcu'ysa sevgilim Efkan'a armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Rica ederiz efendim, ne demek? Memnuniyetle. Gece yarısına kadar istekleriniz ve mesajlarınız burada olacak.

yine istek gecelerinin tümünde duymak istediğiniz, çok sevdiğiniz sanatçılardan biri de büyük usta Ferdi Tayfur. Tabii ki onsuz bir yayın söz konusu olamaz. Onun da güzel bir şarkısını dinleteceğim şimdi size. İzmir Gazi Emir'den Nedim'e, eşimle beraber dinliyorum sizi. Sıradaki şarkıyı eşim Erdi'ye armağan ediyorum diyor. Amasya'dan Ayşe, Kaan abi az önce dediniz ya insanlar yalnızsa güçlüdür diye. Hiç gücüm kalmadı abi, yalnızlık zor demiş. Hiç merak etme, yalnızlığa da alışacaksın. Yalnızken de mutlu olmayı başaracaksın kardeşim. Sadece sabret. Adana'dan Emre, sesiniz insana huzur veriyor. İyi ki varsınız diyor. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı armağan eder misiniz diyor. Hemen çalıyorum kardeşim. Bir gün...

İyi ki varsın Radyo 7 diye başlayan bir mesaj Zeki göndermiş. Zeki sen de iyi ki varsın. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşim Ebru'ya armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır dinliyoruz. Ankara'da gece mesaisinde enjeksiyon bölümünde çalışan ben Seyfi Saçan, Emrah ve Kamil için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Bizim emekçi çalışkan kardeşlerimiz kolay gelsin. En güzel şarkıları gece boyunca sizin için çalmaya devam edeceğim. Antalya'dan Gamze, benim için de bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir hem de, hiç merak etme. Bolvadin'den Emrullah, sıradaki parçayı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Yozgat'tan selamlar, ben Muhittin Coşkun. Sadece kendime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş, sen de kardeşim benim. Mersin Erdemli'den yazıyorum diyor dinleyicimiz. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum çalacağınız en güzel şarkıları demiş. Ama ismini yazmayı unutmuş diyecektim ki yazmış. Müslüme çok teşekkür ediyorum kardeşim. Yardım.

mesajlarınızla devam ediyoruz bu harika geceye. Dostum Ali Bodur ve Ahmet Bal için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor dinleyicimiz. İzmir'deki canım eşim Meryem Amaç'a bir şarkı çalabilir misiniz? Sevdanın mesafesi olmaz diyor Mahmut. Hollanda'dan yazıyor gördüğüm kadarıyla. Tabii ki mesafeler gerçek bir aşk için hiçbir anlam ifade etmez. Katılıyorum. Karaman'dan İrem, rica etsem bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Tabii ki. Merhaba, Çanakkale'de bulunan gazeteciler ve özellikle Çan Aktüel Haber Portalı için istiyoruz sıradaki şarkıyı demiş dinleyicimiz.

Kütahya Tavşanlı'dan Melek daha önce mesajım okunmadı, inşallah bu sefer okursunuz demiş. Sıradaki parçayı Gece Bardiyası arkadaşlarım Esra ve Ayşe'ye armağan ediyorum diyor. Emekçi kadınlarımızı biz de sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Eskişehir'den Özlem'se yine mesaide olan bütün MI Plastik çalışanlarına ve benim için çok değerli olan Perihan'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Samsun'dan selamlar. Berke'den Aybüke'ye ve tüm kavuşamayanlara güzel bir şarkı çalar mısınız? Hiç merak etme kardeşim, güzel şarkı çalmak bizim işimiz. O güzel şarkılardan birini size armağan ediyoruz.

Konya'dan Şefika'nın mesajına devam edelim. Gece çalışan tüm emekçi kadınlarımıza armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Kolay gelsin diyoruz biz de size. Merhabalar, Kaptan Bülent ben. Bursa'da Gemlik Serbest bölgedeki Aks Otomotiv çalışanlarıyla beraber seyir halindeyim. Şu an serviste bulunan Hasan, Sinan, Uğur ve Yusuf kardeşime sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kaan'dan Gamze'ye bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Elbet bir gün buluşacağız. Hayırlı geceler Radyo 7 ailesi demiş. Teşekkür ediyoruz. Danimarka'nın Odense şehrinden Kadir. Sıradaki parçalar tüm Radyo 7 dinleyenlerine ve arkadaşım Ömer'e gelsin diyor. Antalya'dan Hülya, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim Seçkin'e çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız? Elazığ'dan Uğur yazıyor. Karaman'daki tüm paramedikçilere gelsin demiş. Sağlık çalışanlarımıza biz de selamlarımızı iletiyoruz. Kolay gelsin, Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız.

0: Sensin Erdemli'den Fatih, tüm Radyo Gedi çalışanlarına ve kalbimin tek sahibine armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Ankara Kızılcı Hamam, Çeltikçi Mahallesi'nden Göksel, Mehmet, Abdullah, Hüseyin, oturuyoruz abi ve seni dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalmanı rica ediyoruz demiş. Tabii ki çalarız en güzellerini hem de. Gaziantep'ten Hatice sıradaki parçayı canım eşim Bilal'e armağan ediyorum diyor. Ordu Ünye'den Gökhan'sa yağmurlu bir sonbahar gecesinden selam olsun, dinlemedeyiz abi demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Kaan Bey hayırlı geceler diliyorum. Kayınvalideme, Hayriye teyzeme, Fatma ablama armağan ediyorum. Bağımlılık yaptınız, her gece sizinleyiz diyor Nail'e gönderdiği mesajda. Biricik Rukiye'me gelsin sıradaki şarkı, Alanya'dan selamlar ve tabii ki siz Radyo 7 çalışanlarına.
1: Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de istek gecemize Mehmet'in mesajıyla devam ediyoruz. Antalya Manavgat'tan güvenlik amiri Levent Harmancı'ya armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor Mehmet Altıntaş gönderdiği mesajda. Kaan abi, yayın yine seninle akıp gidiyor ve çok mutluyuz bundan dolayı. Sıradaki parçayı Kalbim Mahmut'a ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş sevgili dinleyicimiz gönderdiği mesajında.

İzmir Gazi Emir'den Erdi sıradaki şarkıyı eşim Nedim'e armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Kaan abi Çoğunlu'dan Şennur, şu an 4-12 vardiyasında çalışıyorum. Bu saatte mesaide olan tüm arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum, hayırlı geceler diyor. İstanbul'dan Elif Tekirdağ'da sizi dinleyen babam Engin Suna için yazıyorum ve onu çok seviyorum. Sıradaki şarkıyı da ona armağan ediyorum diyor. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı kendime ayırıyorum bu gece demiş dinleyicimiz Semiha. Senin için çalacağız bu güzel şarkıyı. Mehmet Erdem'le devam edelim. Sensiz ben olamam diyecek şarkısında.

diyor şarkıda? Sensiz ben olamam. Ben sensiz olamam demiyor bakın. Sensiz ben olamam. Yani onu kendinden önceye koyarak söylüyor. Şarkının bu tarafı bile çok güzel bence. Programımızın sonuna geldik. Okuyamadığımız mesajlar, çalamadığımız şarkılar illaki oldu. Hakkınızı helal edin, olur mu? Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Allah dilerse yeniden buluşmak üzere. En güzel geceler, en güzel günler sizin olsun.

0: elbet bir gün buluşacağız dedik ve çok şükür buluştuk, şükür kavuşturana.
1: Zaman kavuşacak sevgilim, ne zaman kavuşacak sevgilim.
0: Siz severseniz, siz sahiplenirseniz, siz inanırsanız bu kardeşinize, dinler dinletirseniz, böyle harika bir radyoda günde iki programı olur mu? Olur.

birbiri ardına harika şarkılarla anılarınızın canlandığını tahmin ediyorum. Duyanlar duymayanlara söylesinler, radyo dinlemeyi tercih edenlerle buluştuk biz. Belki onlar da radyo dinlemeyi seçerler. Güzeldir. Peki Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün. Rabbim, anlatacaklarım var, sözlerim doğru anlaşılsın. Hadi ortamlarınız müsaitse radyonun sesini şöyle biraz daha açın. Anlattıklarımı duyun, hissedin, iyi gelecek.

0: aşksız bırakma.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı

Ve evet, içinizde kıymetli dinleyicilerimizden, Radyo 7 takipçilerinden bazıları eğer bir yerde rahat edemiyorsa bunun nedeni oraya ısınamadığıdır. Veya bir ortama girmiyorsa, girmek istemiyorsa orada anlaşılamadığını düşünüyordur. Evet, bazısı içinizden bazılarını görmek bile istemez. Çünkü çözmüştür. Ve evet, birinden nefret dahi etmiyor, edemiyorsa o kişi onun için yaşarken ölmüştür.

Bir de öyleleri vardır ki her türlü fitne ve fesattan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ederler. Senin kırılmış olman, kızgın olman, haksızlığa uğramış olman gram umurlarında bile değildir. Yani benden sonrası toz duman olsun da aman bana bir şey olmasın vicdansızlığı var ya, bizi bitiren şey bu.

İnsanlar plan yaparlar. Beklentileri vardır. Ama onların beklediği vakitten önce insan gider mi? Gidiyorlar işte. Hem duvarda hırkaları, ceplerde fotoğrafları, sevdiği türküleri, evdeki yerini, her şeyi bırakıp gidiyorlar. Hem de gidiyorum bile diyemedin.

0: kalbimin bir başkasını. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin.

Ne diyor sen gideli köyün tadı kalmadı. Ya bazıları vardır. Gerçekten bir yerden gittiklerinde, bir yerde olmadıklarında o yerin tadı kalmayıverir. Bu evinin içinden biri olabilir. İş yerinde biri vardır. O olabilir. Bir sporcusundur, takımda biri vardır. O olabilir. Abi çok insan vardır ama o biri hakikaten meselenin tadıdır yani. O olmadı mı? Tadı olmaz.

Küçükken ailelerimizin bazı tavırları, kuralları bize katı gelirdi. Hatta içten içe kızardık. Değil mi? Yani kuralları fazla, sevgileri az zannederdik. Ya da çoğunluk öyle zannederdi. Ama şimdi bir bakıyorsun etrafa, meğer ailelerimiz bizi kurtarmış. Tabii, sınır koyarak, sabretmeyi öğreterek, olmaz diyerek bizi gerçek hayata hazırlamış. Yani bunun adı doğru büyümek. Doğru dürüst.

de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm,

Çok sevdiğim bir türküyü dinleteceğim ama o türküden önce diyelim ki hayalleri gerçeklerinin çok uzağında kalmış insanlar inandıkları ve güvendikleri sadece bir insana yakın yaşarlar. Kendilerine. Çünkü bazı insanlar hak ettikleri için değil, haksızlığa tahammül edemedikleri için yalnız yaşarlar. Öyledir.

0: Ses unuttum.
1: Benim hayatımda şartlara göre dürüstlük olmaz. İşime gelse de gelmese de doğru neyse onu söylerim. Birilerinin masasında yer bulmak için alkış tutacak halim yok. Yalanlara. Haksızlığa sessiz kalmam. Birileri akıllılık der. O küçük hesaplar benim dünyamda yoktur. Yani insan satarak büyümektense dürüstlüğü koruyarak küçük kalmayı yeğlerim.

0: derslerden.
1: Öyle diyor şair, seninle yeniden doğayım diye karanlık mazimde öldüm de geldim. Küçücük kalbine sığayım diye bütün geçmişimi sildim de geldim. Senden öncesini artık sonladım. Artık bir onuru sevda planladım. Yokluğunda değerini anladım. Artık kıymetini bildim de geldim. Girdaplardan, dehlizlerden çıkarak bütün engelleri yıktım da geldim.

Bu sevda bitti denemez. Senin için tekrar sana dönemez diyenlere kültümde geldim.

İşte mühim acı gerçeklerden biri. İyi dinle. Seni er ya da geç kıskanacaklar. Sende olup da kendilerinde olmayan ne varsa. Mesela kalbi karadır, senin her şeye rağmen gülen yüzünü kıskanır. Rahat vicdanınla baş başa uyuduğun gecelerini, her sabah umutla karşıladığın gündüzlerini kıskanırlar. İsyan bilmeyen dilini, harama uzanmayan elini, her başarıdan sonra çok şükür dediğin dilini bile kıskanırlar.

0: bazı şeyler ne kuru bir özürle düzelir, ne de ömründen ömür çalmış birileri bir anda öyle kolay affedilebilir. Kim bilir, belki de kalpleri kırarken gösterdikleri her bir çabanın bin katını o kalpleri geri kazanmak için de göstermeleri gerekir. Sonrası mı? Yapılanlar bir anda unutulmuyor maalesef. Yani bu sorunun cevabını da zaman, sadece zaman verir. Affedilir mi? Affedilmez mi?
1: Talha Bora Öge, namı diğer.

getirme nuru. Çok güzel türküdür. Bir güzel türkü daha var. Bu türküyü de şu an beni duyanlardan Radyo 7 benim radyom diye sahip çıkan, sahip çıkmaktan kastım tavsiye eden, büyümesini arzu eden, bunun için ne kadar çok insan dinlerse o kadar iyidir diyenlere armağan olsun.

ne acıdır. Ne acı acı fark eder ki insan, biraz fazla anlayışlı olsa, çevresine, muhataplarına karşı aynı oranda biraz fazla düşüncesiz tavırlar görür.

insan kötülüğünden bahsettim. Hatta sınır bilmeksizin her şeyi yapabileceğinden. Hani bunu meşhur bir fıkrayla da özetlerler. Manidardır. Fıkra bu ya. Şeytan çocuğuna etrafı tanıtıyor. Dağ, ağaç, su derken, bak şu da insan dediğinde çocuğu soruyor. Bu da ne diye? İnsan için. Şeytanın cevabına bak. Aman diyor çocuğum, ondan uzak dur. O her haltı yer de bizim üstümüze atar.

0: Evet, az önce fıkrayla girdiğimiz mevzuya ciddi bir nokta koyayım. Sevgili dostlar, İblis ayetle sabit ki, evet, elinden geleni yapacak bizi yoldan saptırmak için. Ama aslına bakarsanız bir gücü, bir kudreti yok. Biz sonsuz kudret sahibi olana sığındığımız sürece, niyetimizi iyi, doğru ve temiz tuttuğumuz sürece, yaratılmışların en şereflisi olduğumuzun farkında olup da o şerefi muhafaza ettiğimiz sürece, şeytanın bizim üzerimizde Rabbimin izniyle gerçekten etkisi yok. Olamaz. Ama saptığımız an geçmiş olsun.
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke, söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla.

benden. Kalmak zor olsa da gidemem asla. Başka hiçbir şey.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, bugün de programımızın sonu geldi. Çok içime sindi. Ben sunarken, icra ederken, hazırlanırken daha keza çok keyif aldım. Sizler de arabalarınızda, evlerinizde, iş yerlerinizde dinlerken her ne kadar dinlediyseniz, en azından huzura vesile olduysa ne mutlu bize. Bugünün kapanış duası ki sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım sabah. Şu: Allah'ım, çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görünmez kazalardan, düşmanlarımı sevindirecek musibetlerden sana sığınırım. Allah'ım, verdiğin nimetlerin son bulmasından, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden, azabın ansızın gelmesinden, her türlü gazabından sana sığınırız. Koru, esirge, bağışla ya Rab. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa şu yalan dünyada, yine buluşacağız. O buluşacağımız vakte kadar hatırlayacağız. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayacağız. Evet, bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik muhabbetle, eyvallah.